0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi oldu. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alındı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle, emekle çalışarak her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine imzamızı attık. 32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün de hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri hep yaptıkları gibi mütekebbir bir eda ile yine bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, projede eksik, hata, kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettirdik. TürkSat 4A 2004'te, TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık.
1: MHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantıda kurultay takvimi, parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ile görevden alma kararları ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı, namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun zorunlu trafik sigortasında değer kaybı tazminatlarının maddi hasarla birlikte hesaplanmasını sağlayarak sigortalıların aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliğ 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yola bağlayacak 5 kilometrelik yeni yolda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, çalışmaların devam ettiğini belirterek şu an itibariyle yaklaşık 90 milyon TL'lik yatırımla 1,7 kilometrelik ana arterde çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde üzerinde boş arazide çıkan atık yangını kısa sürede söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen denen operasyonda 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kazım Karabekir mahallesinde meydana gelen ve 19 yaşındaki şahsın yaşamını yitirdiği olay nedeniyle açılan davada sanık olan kardeşler ve babaları için savcı mütalasını verdi. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü itibariyle başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen proje etaplar halinde yükselirken 3. etap uzlaşma görüşmeleri hak sahiplerinin yoğun ilgisiyle sürüyor. Kayseri'de Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre Kayseri'de Mayıs ayı ihracatı bir önceki aya göre %15,3'lük bir artış gösterip 362 milyon 771 bin dolar olurken ithalat rakamı ise 187 milyon 684 bin dolar oldu. Melikgazi Belediyesi Güzel Sanatlar Liseleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanarak hayallerindeki okulu kazanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi oldu. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alındı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle, emekle çalışarak her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine imzamızı attık. 32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün de hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri hep yaptıkları gibi mütekebbir bir eda ile yine bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, projede eksik, hata, kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettirdik. TürkSat 4A 2004'te, TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık.
1: MHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantıda kurultay takvimi, parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ile görevden alma kararları ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun zorunlu trafik sigortasında değer kaybı tazminatlarının maddi hasarla birlikte hesaplanmasını sağlayarak sigortalıların aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliğ 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yola bağlayacak 5 kilometrelik yeni yolda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, çalışmaların devam ettiğini belirterek şu an itibariyle yaklaşık 90 milyon TL'lik yatırımla 1,7 kilometrelik ana arterde çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde üzerinde boş arazide çıkan atık yangını kısa sürede söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ceza cezaevi firarisi şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kazım Karabekir mahallesinde meydana gelen ve 19 yaşındaki şahsın yaşamını yitirdiği olay nedeniyle açılan davada sanık olan kardeşler ve babaları için savcı mütalaasını verdi. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü itibariyle başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen proje etaplar halinde yükselirken 3. etap uzlaşma görüşmeleri hak sahiplerinin yoğun ilgisiyle sürüyor. Kayseri'de Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre Kayseri'de Mayıs ayı ihracatı bir önceki aya göre %15,3'lük bir artış gösterip 362 milyon 771 bin dolar olurken ithalat rakamı ise 187 milyon 684 bin dolar oldu. Melikgazi Belediyesi Güzel Sanatlar Liseleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanarak hayallerindeki okulu kazanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
4: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
5: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

olmadı aşk. Yaralarımızdan vurdu. Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ardı.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama canım.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi oldu. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alındı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle, emekle çalışarak her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine imzamızı attık. 32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün de hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri hep yaptıkları gibi mütekebbir bir eda ile yine bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, projede eksik, hata, kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettirdik. TürkSat 4A 2004'te, TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık.
1: MHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantıda kurultay takvimi, parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ile görevden alma kararları ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun zorunlu trafik sigortasında değer kaybı tazminatlarının maddi hasarla birlikte hesaplanmasını sağlayarak sigortalıların aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliğ 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yola bağlayacak 5 kilometrelik yeni yolda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, çalışmaların devam ettiğini belirterek şu an itibariyle yaklaşık 90 milyon TL'lik yatırımla 1,7 kilometrelik ana arterde çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. cadde üzerinde boş arazide çıkan atık yangını kısa sürede söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana gelen ve 19 yaşındaki şahsın yaşamını yitirdiği olay nedeniyle açılan davada sanık olan kardeşler ve babaları için savcı mütalaasını verdi. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü itibariyle başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen proje etaplar halinde yükselirken 3. etap uzlaşma görüşmeleri hak sahiplerinin yoğun ilgisiyle sürüyor. Kayseri'de Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre Kayseri'de Mayıs ayı ihracatı bir önceki aya göre %15,3'lük bir artış gösterip 362 milyon 771 bin dolar olurken ithalat rakamı ise 187 milyon 684 bin dolar oldu. Melikgazi Belediyesi Güzel Sanatlar Liseleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanarak hayallerindeki okulu kazanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi oldu. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alındı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle, emekle çalışarak her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine imzamızı attık. 32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün de hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri hep yaptıkları gibi mütekebbir bir eda ile yine bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, projede eksik, hata, kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettirdik. TürkSat 4A 2004'te, TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık.
1: MHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantıda kurultay takvimi, parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ile görevden alma kararları ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun zorunlu trafik sigortasında değer kaybı tazminatlarının maddi hasarla birlikte hesaplanmasını sağlayarak sigortalıların aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliğ 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yola bağlayacak 5 kilometrelik yeni yolda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, çalışmaların devam ettiğini belirterek şu an itibariyle yaklaşık 90 milyon TL'lik yatırımla 1,7 kilometrelik ana arterde çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde üzerinde boş arazide çıkan atık yangını kısa sürede söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ceza cezaevi firarisi şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kazım Karabekir mahallesinde meydana gelen ve 19 yaşındaki şahsın yaşamını yitirdiği olay nedeniyle açılan davada sanık olan kardeşler ve babaları için savcı mütalaasını verdi. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü itibariyle başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen proje etaplar halinde yükselirken 3. etap uzlaşma görüşmeleri hak sahiplerinin yoğun ilgisiyle sürüyor. Kayseri'de Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre Kayseri'de Mayıs ayı ihracatı bir önceki aya göre %15,3'lük bir artış gösterip 362 milyon 771 bin dolar olurken ithalat rakamı ise 187 milyon 684 bin dolar oldu. Melikgazi Belediyesi Güzel Sanatlar Liseleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanarak hayallerindeki okulu kazanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 1 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1527. Dünyanın ilk ve en eski Protestan Üniversitesi, Marburg Philip Üniversitesi kuruldu. 1683. Osmanlı ordularının Viyana taarruzu başladı. 1736. 23. Osmanlı Padişahı 3. Ahmet öldü. 1798. Napolyon Mısır'ı işgal etti. 1839. Padişah 2. Mahmut öldü, yerine Sultan Abdülmecit geçti. 1867. İngiliz Kuzey Amerika Yasası, Kanada Anayasası olarak yürürlüğe giren Kanada Konfederasyonu kuruldu. John A. MacDonald ilk başbakan oldu. 1878. Kıbrıs, toprak mülkiyeti Osmanlılarda kalmak üzere geçici olarak Birleşik Krallığa devredildi. 1881. Dünyanın ilk uluslararası telefon konuşması St. Stephen ve Kale arasında yapıldı. 1903. Tour de France ilk defa yapıldı. Bu yarışı Fransız Maurice Garin kazandı. 6075 frank ödülün sahibi oldu. 1908. SOS, uluslararası Morse alfabesi acil durum sinyali olarak kabul edildi. 1911. Kandili Rasathanesi kuruldu. 1921. Çin Komünist Partisi kuruldu. 1925. İlk piyango, Türkiye Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi. 1926. Deniz taşımacılığına ve ticaretine ilişkin esasları düzenleyen Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi. 1926. Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. 1889. İtalyan Zanadelli Yasası esas alınarak hazırlandı. 1927. İstanbul'dan 16 Mayıs 1919'da ayrılan Mustafa Kemal, kurtuluştan sonra ilk kez İstanbul'a gelişinde büyük törenle karşılandı. 1929. İstanbul-Ankara telefon hattı hizmete girdi. 1935. Aydın Demiryolu devletleştirildi. 1937. Toprakkale, İskenderun, Fevzi Paşa, Meydanı Ekber demiryolları devletleştirildi. 1946. Elazığ-Palu demiryolu açıldı. 1960. Somali bağımsızlığını ilan etti. 1962. Ruanda ve Burundi bağımsızlığını ilan etti. 1963. ABD'nin posta kodu sistemi, zip kodları kullanılmaya başlandı. 1966. Kanada ilk renkli televizyon yayınını gerçekleştirdi. 1968. Nükleer silahları sınırlandırma anlaşması imzalandı. 1974. Arjantin Devlet Başkanı Juan Perón öldü, yerine eşi Isabel Perón geçti. 1979. Sony Walkman'ı tanıttı. 1983. Kuzey Kore Hava Yolları'na ait Ilyushin tipi bir yolcu uçağı yine bir Sao Dağlık bölgesine düştü, 23 kişi öldü. 1984. TRT, televizyonda tamamen renkli hayata geçti. 1987. Manş Tüneli'nde inşaat çalışmaları başladı. 1988. Sovyetler Birliği'nde Komünist Partisi Gorbaçov'un perestroika politikasını onayladı. 1991. Varşova Paktı resmen dağıldı. 1992. TRT İnt, Avrasya yayınları başladı. 1994. 27 yıllık sürgünü sona eren Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasser Arafat Filistin'e geri döndü. 1996. Türkiye'nin ilk nükleer reaktörü Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yapılmaya başlandı. 1996. PNG görüntü formatının 1.0 versiyonu tamamlandı. 1997. Çin Halk Cumhuriyeti, şehir devlet Hong Kong'un egemenliğini 156 yıl aradan sonra Birleşik Krallık'tan geri aldı. 2002. Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruldu. 2002. Bir Rus yolcu uçağıyla Alman kargo uçağı Güney Almanya'da Überlingen üzerinde havada çarpıştı, 71 kişi öldü. 2004. Horst Köhler, Almanya Cumhurbaşkanı oldu. 2006. Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet'i Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlayan 5072 kilometrelik dünyanın en uzun demir yolunu hizmete açtı. 2012. İspanya, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 4-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. 1 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Dijital Manşet.
2: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında imzalanan proje kapsamında kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden olan süper iletken kuantum işlemci birimi yerli ve milli imkanlarla üretilecek. Türkiye, 1 Nisan 2016'dan bu yana kullandığı 4.5G teknolojisinde büyük bir başarıya imza attı. Daha önce %45 olarak belirlenen yerlilik hedefi geride bırakılarak yerlilik oranı %51'e yükseltildi. Bu başarının ardından tüm çalışmalar 5G hedefine kilitlendi. Dijital ekonomi ve yapay zekanın omurgasını oluşturan veri merkezleri konusunda dünyada büyük bir rekabet yaşanıyor. Türkiye, güçlü enerji altyapısı ve dev yatırım projeleriyle bu küresel yarışta bölgenin stratejik veri merkezi üssü olmayı hedefliyor. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidildi. Yükümlü kuruluşlar artık Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespit işlemlerini dijital ortamda uzaktan gerçekleştirebilecek. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tıp dünyasında ses getirecek bir inovasyona imza attı. Öğrenciler yumurta kabuğundan elde ettikleri hidroksiapatit maddesiyle implant uygulamalarında güvenle kullanılabilecek yerli bir biyomalzeme geliştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin diploma törenine katıldı. Öğrencilere diplomalarını takdim eden Kacır, "Burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür ve aldığınız nitelikli eğitim sizi geleceğe en iyi şekilde hazırladı, sizler bizim umudumuzsunuz" diyerek genç bilim insanlarına olan güvenini vurguladı. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Dijital Manşet.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi oldu. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alındı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle, emekle çalışarak her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine imzamızı attık. 32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün de hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri hep yaptıkları gibi mütekebbir bir eda ile yine bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, projede eksik, hata, kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettirdik. TürkSat 4A 2004'te, TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık.
1: MHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantıda kurultay takvimi, parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ile görevden alma kararları ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun zorunlu trafik sigortasında değer kaybı tazminatlarının maddi hasarla birlikte hesaplanmasını sağlayarak sigortalıların aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliğ 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yola bağlayacak 5 kilometrelik yeni yolda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, çalışmaların devam ettiğini belirterek şu an itibariyle yaklaşık 90 milyon TL'lik yatırımla 1,7 kilometrelik ana arterde çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde üzerinde boş arazide çıkan atık yangını kısa sürede söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana gelen ve 19 yaşındaki şahsın yaşamını yitirdiği olay nedeniyle açılan davada sanık olan kardeşler ve babaları için savcı mütalaasını verdi. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü itibariyle başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen proje etaplar halinde yükselirken 3. etap uzlaşma görüşmeleri hak sahiplerinin yoğun ilgisiyle sürüyor. Kayseri'de Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre Kayseri'de Mayıs ayı ihracatı bir önceki aya göre %15,3'lük bir artış gösterip 362 milyon 771 bin dolar olurken ithalat rakamı ise 187 milyon 684 bin dolar oldu. Melikgazi Belediyesi Güzel Sanatlar Liseleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanarak hayallerindeki okulu kazanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
4: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayat.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi oldu. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alındı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle, emekle çalışarak her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine imzamızı attık. 32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün de hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri hep yaptıkları gibi mütekebbir bir eda ile yine bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, projede eksik, hata, kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettirdik. TürkSat 4A 2004'te, TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık.
1: MHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantıda kurultay takvimi, parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ile görevden alma kararları ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun zorunlu trafik sigortasında değer kaybı tazminatlarının maddi hasarla birlikte hesaplanmasını sağlayarak sigortalıların aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliğ 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yola bağlayacak 5 kilometrelik yeni yolda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, çalışmaların devam ettiğini belirterek şu an itibariyle yaklaşık 90 milyon TL'lik yatırımla 1,7 kilometrelik ana arterde çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. cadde üzerinde boş arazide çıkan atık yangını kısa sürede söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana gelen ve 19 yaşındaki şahsın yaşamını yitirdiği olay nedeniyle açılan davada sanık olan kardeşler ve babaları için savcı mütalaasını verdi. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü itibariyle başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen proje etaplar halinde yükselirken 3. etap uzlaşma görüşmeleri hak sahiplerinin yoğun ilgisiyle sürüyor. Kayseri'de Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre Kayseri'de Mayıs ayı ihracatı bir önceki aya göre %15,3'lük bir artış gösterip 362 milyon 771 bin dolar olurken ithalat rakamı ise 187 milyon 684 bin dolar oldu. Melikgazi Belediyesi Güzel Sanatlar Liseleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanarak hayallerindeki okulu kazanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
3: 1 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1527. Dünyanın ilk ve en eski Protestan Üniversitesi, Marburg Philip Üniversitesi kuruldu. 1683. Osmanlı ordularının Viyana taarruzu başladı. 1736. 23. Osmanlı Padişahı 3. Ahmet öldü. 1798. Napolyon Mısır'ı işgal etti. 1839.

0: 1075 frank ödülün sahibi oldu. 1908 SOS Uluslararası Morse Alfabesi Acil Durum Sinyali olarak kabul edildi. 1911 Kandili Rasathanesi kuruldu. 1921 Çin Komünist Partisi kuruldu. 1925 İlk piyango Türkiye Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi. 1926 Deniz taşımacılığına ve ticaretine ilişkin esasları düzenleyen Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi. 1926 Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. 1889 İtalyan Zanadelli Yasası esas alınarak hazırlandı. 1927 İstanbul'dan 16 Mayıs 1919'da ayrılan Mustafa Kemal, kurtuluştan sonra ilk kez İstanbul'a gelişinde büyük törenle karşılandı. 1929 İstanbul-Ankara telefon hattı hizmete girdi. 1935 Aydın Demiryolu devletleştirildi. 1937 Toprakkale, İskenderun, Fevzi Paşa, Meydanı Ekber demiryolları devletleştirildi. 1946 Elazığ-Palu demiryolu açıldı. 1960 Somali bağımsızlığını ilan etti. 1962 Ruanda ve Burundi bağımsızlığını ilan etti. 1963 ABD'nin posta kodu sistemi zip kodları kullanılmaya başlandı. 1966 Kanada ilk renkli televizyon yayınını gerçekleştirdi. 1968 Nükleer silahları sınırlandırma anlaşması imzalandı. 1974 Arjantin Devlet Başkanı Juan Perón öldü, yerine eşi Isabel Perón geçti. 1979 Sony Walkman'ı tanıttı. 1983 Kuzey Kore Hava Yolları'na ait Ilyushin tipi bir yolcu uçağı yine bir Sao Dağlık bölgesine düştü, 23 kişi öldü. 1984 TRT televizyonda tamamen renkli hayata geçti. 1987 Manş Tüneli'nde inşaat çalışmaları başladı. 1988 Sovyetler Birliği'nde Komünist Partisi Gorbaçov'un perestroika politikasını onayladı. 1991 Varşova Paktı resmen dağıldı. 1992 TRT İnt Avrasya yayınları başladı. 1994 27 yıllık sürgünü sona eren Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasser Arafat Filistin'e geri döndü. 1996 Türkiye'nin ilk nükleer reaktörü Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yapılmaya başlandı. 1996 PNG görüntü formatının 1.0 versiyonu tamamlandı. 1997 Çin Halk Cumhuriyeti, şehir devlet Hong Kong'un egemenliğini 156 yıl aradan sonra Birleşik Krallık'tan geri aldı. 2002 Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruldu. 2002 Bir Rus yolcu uçağıyla Alman kargo uçağı Güney Almanya'da Überlingen üzerinde havada çarpıştı, 71 kişi öldü. 2004 Horst Köhler Almanya Cumhurbaşkanı oldu. 2006 Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet'i Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlayan 5072 kilometrelik dünyanın en uzun demir yolunu hizmete açtı. 2012 İspanya, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 4-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. 1 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
1: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi oldu. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alındı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle, emekle çalışarak her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine imzamızı attık. 32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün de hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri hep yaptıkları gibi mütekebbir bir eda ile yine bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, projede eksik, hata, kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettirdik. TürkSat 4A 2004'te, TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık.
1: MHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantıda kurultay takvimi, parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ile görevden alma kararları ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı, namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun zorunlu trafik sigortasında değer kaybı tazminatlarının maddi hasarla birlikte hesaplanmasını sağlayarak sigortalıların aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliğ 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yola bağlayacak 5 kilometrelik yeni yolda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, çalışmaların devam ettiğini belirterek şu an itibariyle yaklaşık 90 milyon TL'lik yatırımla 1,7 kilometrelik ana arterde çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde üzerinde boş arazide çıkan atık yangını kısa sürede söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ceza cezaevi firarisi şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kazım Karabekir mahallesinde meydana gelen ve 19 yaşındaki şahsın yaşamını yitirdiği olay nedeniyle açılan davada sanık olan kardeşler ve babaları için savcı mütalaasını verdi. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü itibariyle başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen proje etaplar halinde yükselirken 3. etap uzlaşma görüşmeleri hak sahiplerinin yoğun ilgisiyle sürüyor. Kayseri'de Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre Kayseri'de Mayıs ayı ihracatı bir önceki aya göre %15,3'lük bir artış gösterip 362 milyon 771 bin dolar olurken ithalat rakamı ise 187 milyon 684 bin dolar oldu. Melikgazi Belediyesi Güzel Sanatlar Liseleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanarak hayallerindeki okulu kazanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde her gebeye bir ebe uygulaması başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hamileliğin son 3 ayına giren anne adaylarına bir koordinatör ebe görevlendirdiğini açıkladı. Öte yandan ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına yönelik gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle bugüne kadar 22.952 gebeye birebir destek ulaştıran proje başarıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Aselsan işbirliğinde üretilen Türkiye'nin ilk yerli kalp akciğer makinesi, tıp dünyasında büyük bir başarıya imza attı. Yerli cihaz kullanılarak gerçekleştirilen ilk ameliyat başarıyla sonuçlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin savunma sanayinde olduğu gibi sağlık sanayisinde de dünyanın lider ülkelerinden biri olacağını vurguladı. İstatistiklerde ise Türkiye genelinde her gün 3 milyon kişi sağlık hizmeti alırken, yurt dışında da yılda yaklaşık 3 milyon insan tedavi olmak için Türkiye'yi tercih ediyor. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde bu yıl yapılan başvurularda en büyük artışın kumar bağımlılığı nedeniyle yaşandığını belirtti. Dinç, kumarın toplum açısından giderek büyüyen bir tehdit haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye genelinde bu yaz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı olanların çok daha dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde acil servis başvurularında ciddi bir artış yaşanabileceğini belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikte tıbbi bakımın sürekliliğini esas alan entegre bir hizmet modeli hayata geçiriliyor. Bu kapsamda evde sağlık, palyatif bakım, aile hekimliği ve yataklı tedavi hizmetleri artık bir arada ve koordineli bir şekilde sunulacak. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, şehirde gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi süresince tüm sağlık tesislerinin hizmet sunumuna normal işleyiş ve tam kapasiteyle kesintisiz olarak devam edeceğini duyurdu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi oldu. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alındı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle, emekle çalışarak her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine imzamızı attık. 32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün de hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri hep yaptıkları gibi mütekebbir bir eda ile yine bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, projede eksik, hata, kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettirdik. TürkSat 4A 2004'te, TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık.
1: MHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantıda kurultay takvimi, parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ile görevden alma kararları ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı, namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun zorunlu trafik sigortasında değer kaybı tazminatlarının maddi hasarla birlikte hesaplanmasını sağlayarak sigortalıların aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliğ 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yola bağlayacak 5 kilometrelik yeni yolda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, çalışmaların devam ettiğini belirterek şu an itibariyle yaklaşık 90 milyon TL'lik yatırımla 1,7 kilometrelik ana arterde çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde üzerinde boş arazide çıkan atık yangını kısa sürede söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ceza sahibi firarisi şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kazım Karabekir mahallesinde meydana gelen ve 19 yaşındaki şahsın yaşamını yitirdiği olay nedeniyle açılan davada sanık olan kardeşler ve babaları için savcı mütalaasını verdi. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü itibariyle başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen proje etaplar halinde yükselirken 3. etap uzlaşma görüşmeleri hak sahiplerinin yoğun ilgisiyle sürüyor. Kayseri'de Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre Kayseri'de Mayıs ayı ihracatı bir önceki aya göre %15,3'lük bir artış gösterip 362 milyon 771 bin dolar olurken ithalat rakamı ise 187 milyon 684 bin dolar oldu. Melikgazi Belediyesi Güzel Sanatlar Liseleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanarak hayallerindeki okulu kazanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
3: 1 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1527. Dünyanın ilk ve en eski Protestan Üniversitesi Marbung Philip Üniversitesi kuruldu. 1683. Osmanlı ordularının Viyana taarruzu başladı. 1736. 23. Osmanlı Padişahı 3. Ahmet öldü. 1798. Napolyon Mısır'ı işgal etti. 1839. Padişah 2. Mahmut öldü, yerine Sultan Abdülmecit geçti. 1867. İngiliz Kuzey Amerika Yasası, Kanada Anayasası olarak yürürlüğe giren Kanada Konfederasyonu kuruldu, John A. MacDonald ilk başbakan oldu. 1878. Kıbrıs, toprak mülkiyeti Osmanlılarda kalmak üzere geçici olarak Birleşik Krallığa devredildi. 1881. Dünyanın ilk uluslararası telefon konuşması St. Stephen ve Calais arasında yapıldı. 1903. Tour de France ilk defa yapıldı. Bu yarışı Fransız Maurice Garin kazandı. 6075 frank ödülün sahibi oldu. 1908. SOS, uluslararası Morse alfabesi acil durum sinyali olarak kabul edildi. 1911. Kandili Rasathanesi kuruldu. 1921. Çin Komünist Partisi kuruldu. 1925. İlk piyango, Türkiye Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi. 1926. Deniz taşımacılığına ve ticaretine ilişkin esasları düzenleyen Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi. 1926. Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. 1889. İtalyan Zanardelli Yasası esas alınarak hazırlandı. 1927. İstanbul'dan 16 Mayıs 1919'da ayrılan Mustafa Kemal, kurtuluştan sonra ilk kez İstanbul'a gelişinde büyük törenle karşılandı. 1929. İstanbul-Ankara telefon hattı hizmete girdi. 1935. Aydın Demiryolu devletleştirildi. 1937. Toprakkale, İskenderun, Fevzi Paşa, Meydanı Ekber demiryolları devletleştirildi. 1946. Elazığ-Palu demiryolu açıldı. 1960. Somali bağımsızlığını ilan etti. 1962. Ruanda ve Burundi bağımsızlığını ilan etti. 1963. ABD'nin posta kodu sistemi zip kodları kullanılmaya başlandı. 1966. Kanada ilk renkli televizyon yayınını gerçekleştirdi. 1968. Nükleer silahları sınırlandırma anlaşması imzalandı. 1974. Arjantin Devlet Başkanı Juan Perón öldü, yerine eşi Isabel Perón geçti. 1979. Sony Walkman'ı tanıttı. 1983. Kuzey Kore Hava Yolları'na ait Ilyushin tipi bir yolcu uçağı yine Bissau Dağlık bölgesine düştü, 23 kişi öldü. 1984. TRT, televizyonda tamamen renkli hayata geçti. 1987. Manş Tüneli'nde inşaat çalışmaları başladı. 1988. Sovyetler Birliği'nde Komünist Partisi Gorbaçov'un perestroika politikasını onayladı. 1991, Varşova Paktı resmen dağıldı. 1992, TRT İNT, Avrasya yayınları başladı. 1994, 27 yıllık sürgünü sona eren Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasser Arafat Filistin'e geri döndü. 1996, Türkiye'nin ilk nükleer reaktörü Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yapılmaya başlandı. 1996, PNG görüntü formatının 1.0 versiyonu tamamlandı. 1997, Çin Halk Cumhuriyeti, şehir devlet Hong Kong'un egemenliğini 156 yıl aradan sonra Birleşik Krallık'tan geri aldı. 2002, Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruldu. 2002, bir Rus yolcu uçağıyla Alman kargo uçağı Güney Almanya'da Überlingen üzerinde havada çarpıştı, 71 kişi öldü. 2004, Horst Köhler, Almanya Cumhurbaşkanı oldu. 2006, Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet'i Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlayan 5072 kilometrelik dünyanın en uzun demir yolunu hizmete açtı. 2012, İspanya, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 4-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. 1 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün Pazar Yerleri. Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi, Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi, Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi, Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde Argıncık, Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri Talas.
4: Ben mi? 19.30.
5: Ya ben de buradayım ya.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi oldu. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alındı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle, emekle çalışarak her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine imzamızı attık. 32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün de hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri hep yaptıkları gibi mütekebbir bir eda ile yine bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, projede eksik, hata, kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettirdik. TürkSat 4A 2004'te, TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık.
1: MHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantıda kurultay takvimi, parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ile görevden alma kararları ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı, namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun zorunlu trafik sigortasında değer kaybı tazminatlarının maddi hasarla birlikte hesaplanmasını sağlayarak sigortalıların aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliğ 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yola bağlayacak 5 kilometrelik yeni yolda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, çalışmaların devam ettiğini belirterek şu an itibariyle yaklaşık 90 milyon TL'lik yatırımla 1,7 kilometrelik ana arterde çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. cadde üzerinde boş arazide çıkan atık yangını kısa sürede söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana gelen ve 19 yaşındaki şahsın yaşamını yitirdiği olay nedeniyle açılan davada sanık olan kardeşler ve babaları için savcı mütalaasını verdi. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü itibariyle başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen proje etaplar halinde yükselirken 3. etap uzlaşma görüşmeleri hak sahiplerinin yoğun ilgisiyle sürüyor. Kayseri'de Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre Kayseri'de Mayıs ayı ihracatı bir önceki aya göre %15,3'lük bir artış gösterip 362 milyon 771 bin dolar olurken ithalat rakamı ise 187 milyon 684 bin dolar oldu. Melikgazi Belediyesi Güzel Sanatlar Liseleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanarak hayallerindeki okulu kazanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi oldu. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alındı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle, emekle çalışarak her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine imzamızı attık. 32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün de hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri hep yaptıkları gibi mütekebbir bir eda ile yine bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, projede eksik, hata, kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettirdik. TürkSat 4A 2004'te, TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık.
1: MHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantıda kurultay takvimi, parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ile görevden alma kararları ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı, namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun zorunlu trafik sigortasında değer kaybı tazminatlarının maddi hasarla birlikte hesaplanmasını sağlayarak sigortalıların aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliğ 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yola bağlayacak 5 kilometrelik yeni yolda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, çalışmaların devam ettiğini belirterek şu an itibariyle yaklaşık 90 milyon TL'lik yatırımla 1,7 kilometrelik ana arterde çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde üzerinde boş arazide çıkan atık yangını kısa sürede söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ceza cezaevi firarisi şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kazım Karabekir mahallesinde meydana gelen ve 19 yaşındaki şahsın yaşamını yitirdiği olay nedeniyle açılan davada sanık olan kardeşler ve babaları için savcı mütalaasını verdi. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. etap kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran Salı günü itibariyle başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen proje etaplar halinde yükselirken 3. etap uzlaşma görüşmeleri hak sahiplerinin yoğun ilgisiyle sürüyor. Kayseri'de Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre Kayseri'de Mayıs ayı ihracatı bir önceki aya göre %15,3'lük bir artış gösterip 362 milyon 771 bin dolar olurken ithalat rakamı ise 187 milyon 684 bin dolar oldu. Melikgazi Belediyesi Güzel Sanatlar Liseleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanarak hayallerindeki okulu kazanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
3: 1 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1527. Dünyanın ilk ve en eski Protestan Üniversitesi, Marbung Philip Üniversitesi kuruldu. 1683. Osmanlı ordularının Viyana taarruzu başladı. 1736. 23. Osmanlı Padişahı 3. Ahmet öldü. 1798. Napolyon Mısır'ı işgal etti. 1839. Padişah 2. Mahmut öldü, yerine Sultan Abdülmecit geçti. 1867. İngiliz Kuzey Amerika Yasası, Kanada Anayasası olarak yürürlüğe giren Kanada Konfederasyonu kuruldu, John A. MacDonald ilk başbakan oldu. 1878. Kıbrıs, toprak mülkiyeti Osmanlılarda kalmak üzere geçici olarak Birleşik Krallığa devredildi. 1881. Dünyanın ilk uluslararası telefon konuşması St. Stephen ve Kale arasında yapıldı. 1903, Tour de France ilk defa yapıldı. Bu yarışı Fransız Maurice Garin kazandı. 6075 frank ödülün sahibi oldu. 1908, SOS, uluslararası Morse alfabesi acil durum sinyali olarak kabul edildi. 1911, Kandili Rasathanesi kuruldu. 1921, Çin Komünist Partisi kuruldu. 1925, ilk piyango, Türkiye Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi. 1926, deniz taşımacılığına ve ticaretine ilişkin esasları düzenleyen Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi. 1926, Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. 1889, İtalyan Zanadelli Yasası esas alınarak hazırlandı. 1927, İstanbul'dan 16 Mayıs 1919'da ayrılan Mustafa Kemal, kurtuluştan sonra ilk kez İstanbul'a gelişinde büyük törenle karşılandı. 1929, İstanbul-Ankara telefon hattı hizmete girdi. 1935,

0: 1978. Nükleer silahları sınırlandırma anlaşması imzalandı. 1974. Arjantin Devlet Başkanı Juan Perón öldü, yerine eşi Isabel Perón geçti. 1979. Sony Walkman'ı tanıttı. 1983. Kuzey Kore Hava Yolları'na ait Ilyushin tipi bir yolcu uçağı yine Bissau Dağlık bölgesine düştü, 23 kişi öldü. 1984. TRT, televizyonda tamamen renkli hayata geçti. 1987. Manş Tüneli'nde inşaat çalışmaları başladı. 1988. Sovyetler Birliği'nde Komünist Partisi Gorbaçov'un perestroika politikasını onayladı. 1991. Varşova Paktı resmen dağıldı. 1992. TRT İnt, Avrasya yayınları başladı. 1994. 27 yıllık sürgünü sona eren Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasser Arafat Filistin'e geri döndü. 1996. Türkiye'nin ilk nükleer reaktörü Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yapılmaya başlandı. 1996. PNG görüntü formatının 1.0 versiyonu tamamlandı. 1997. Çin Halk Cumhuriyeti, şehir devlet Hong Kong'un egemenliğini 156 yıl aradan sonra Birleşik Krallık'tan geri aldı. 2002. Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruldu. 2002. Bir Rus yolcu uçağıyla Alman kargo uçağı Güney Almanya'da Überlingen üzerinde havada çarpıştı, 71 kişi öldü. 2004. Horst Köhler, Almanya Cumhurbaşkanı oldu. 2006. Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet'i Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlayan 5072 kilometrelik dünyanın en uzun demir yolunu hizmete açtı. 2012. İspanya, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 4-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. 1 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
1: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
7: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
8: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
7: Ergün, her nesil. Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
8: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarında aracınızı Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergün Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
7: Ergün, her nesil.
9: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
10: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: ...le buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Pazar Yerleri, Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı, Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi, Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi, Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi, Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde Argıncık, Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
3: Ben mi? 19.30.
4: Ya ben de buradayım ya.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen Uruguay'ın teknik direktörü, düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. UEFA Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A milli takımın ABD'ye girişi ve Arizona eyaletindeki kamp merkeziyle ilgili iddialarına ilişkin açıklama yayımladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
3: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde her gebeye bir ebe uygulaması başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hamileliğin son 3 ayına giren anne adaylarına bir koordinatör ebe görevlendirdiğini açıkladı. Öte yandan ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına yönelik gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle bugüne kadar 22.952 gebeye birebir destek ulaştıran proje başarıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Aselsan İşbirliği'nde üretilen Türkiye'nin ilk yerli kalp akciğer makinesi, tıp dünyasında büyük bir başarıya imza attı. Yerli cihaz kullanılarak gerçekleştirilen ilk ameliyat başarıyla sonuçlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin savunma sanayinde olduğu gibi sağlık sanayisinde de dünyanın lider ülkelerinden biri olacağını vurguladı. İstatistiklerde ise Türkiye genelinde her gün 3 milyon kişi sağlık hizmeti alırken, yurt dışında da yılda yaklaşık 3 milyon insan tedavi olmak için Türkiye'yi tercih ediyor. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde bu yıl yapılan başvurularda en büyük artışın kumar bağımlılığı nedeniyle yaşandığını belirtti. Dinç, kumarın toplum açısından giderek büyüyen bir tehdit haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye genelinde bu yaz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı olanların çok daha dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde acil servis başvurularında ciddi bir artış yaşanabileceğini belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikte tıbbi bakımın sürekliliğini esas alan entegre bir hizmet modeli hayata geçiriliyor. Bu kapsamda evde sağlık, palyatif bakım, aile hekimliği ve yataklı tedavi hizmetleri artık bir arada ve koordineli bir şekilde sunulacak. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, şehirde gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi süresince tüm sağlık tesislerinin hizmet sunumuna normal işleyiş ve tam kapasiteyle kesintisiz olarak devam edeceğini duyurdu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Pınarbaşı Sarız 28, Akkışla Bünyan, Özvatan, İncesu, Tomarza 30, Develi, Yahyalı ve Felahiye 31, Sarıoğlan 32, Yeşilhisar 33 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 29, Nevşehir 31, Sivas ve Kırşehir 32, Niğde 34 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 33 derece, Ankara 34, İzmir ise 35 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben İlayda Kaya. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Koca Sinan Jeotermal kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek yaptığı açıklamada, proje tamamlanıp faaliyete geçtiğinde yıllık 35 bin ton meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilecek. 5 milyar lira yatırım ekonomiye kazandırılacak, 1600 kişiye istihdam sağlanacak. Bölgede 10. Jeotermal

0: Kuyuda da sondaj çalışmaları aralıksız devam ediyor dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, CHP'li Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı konuşmada "Ak gençlik, ya gençlikle bunların bir ilgisi olabilir mi?" sözlerine karşı "Ak gencin gadasını alayım, bence sık sık soda için, ak genç hazımsızlığına en iyisi soda" dedi. TOP Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ICCD Başkan Vekili görevine yeniden seçilerek güven tazeledi. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri'de ikili eğitimin sonlandırılması için yatırım yapıldığını açıkladı. Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Kayserispor, çalışmalarına bugün yapılan idmanlarla devam etti. Minikler ve Yıldızlar yaş kategorisi mas güreşi Türkiye Şampiyonası Kayseri ev sahipliğinde yapılmaya başlandı. Yerel haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kums Mall AVM. Ergün, her nesil.
1: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
0: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergün Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1.500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün Pazar Yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
6: Ben mi? 19.30.
7: Ya ben de buradayım ya.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
8: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ellerinde çoğu çocuk ve kadın 73 bin masum gazelinin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır, dedi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, rüşvet vermek, rüşvet almak, icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Restoran ve kafelerde menüler 1 Temmuz itibarıyla değişiyor. Kalori ve içerik bilgisi artık zorunlu olacak. Yiyeceklerin protein, yağ ve karbonhidrat oranları menüde yer alacak. Sipariş edilen yemeğin tüm malzemeleri menüde belirtilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sahadaki büyük emek ve milletin güçlü desteğiyle koruyucu aile hizmetinin son 20 yılda 21 kat arttığını bildirdi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Trafik sigortalarında yeni dönemle birlikte değer kaybı tazminatları ayrıca başvuru aranmadan maddi hasarla birlikte hesaplanırken, sigortalının ayrıca bir aracıya başvurmasına da ihtiyaç kalmayacak. Değer kaybı kaynaklı dava süreçlerinin azalması, hasar süreçlerinin hızlanması ve maliyetlerdeki düşüşün sigortalılara olumlu yansıması bekleniyor. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları, Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesine ilişkin kamu kurumlarının isim ve logolarını taklit edilerek hazırlanan sahte paylaşımlara ilişkin uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos'la, İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner'la bir araya geldi. Bugünden itibaren zincir restoranlarda menülere kaloriler eklenecek. Kalori hesabı uluslararası kabul görmüş kriterlere göre uygulanacak. Uygulama 2027 sonunda tüm restoranlarda yaygınlaşmış olacak. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
5: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen Uruguay'ın teknik direktörü, düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. UEFA Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A milli takımın ABD'ye girişi ve Arizona eyaletindeki kamp merkeziyle ilgili iddialarına ilişkin açıklama yayımladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
9: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
4: Radyo Radar 91.8.

0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Artık büyüdüm. Yetişkinim ben. Kararlarımın arkasındayım. Evet, kağıt üzerinde haklı olabilirsiniz. Ergenlik dönemi ortalama 19 yaşında tamamlanıyor. Boy uzaması duruyor, ses tonu oturuyor. Aynaya bakınca tamam oldum ben hissi geliyor. Ama beyniniz o sırada hafifçe öksürüp şunu söylüyor: benim biraz daha işim var. Araştırmalar gösteriyor ki beyin gelişimi sandığımız gibi ergenlikle birlikte kapanıp gitmiyor. Aksine gelişim 25 yaşına kadar sessiz sedasız devam ediyor. Yani beyniniz siz çoktan yetişkin rolüne geçmişken hala arka planda güncelleme alıyor. Özellikle işin kritik noktası prefrontal korteks. Bu bölge planlama, mantıklı düşünme, uzun vadeli sonuçları hesaplama, bunu yapmasam mı deme yeteneğinden sorumlu. Kısacası beynin aklı başında kısmı. Ve bu bölüm aceleyle gelmiyor. Gelişimini tam olarak 25 yaşına kadar tamamlıyor. Bu da şu anlama geliyor ki 20 yaşında harika bir fikir diye düşündüğünüz şey 23 yaşında biraz riskli ama olur olabilir, 26 yaşında ise ben bunu niye yapmışım diye hatırlanabilir. Bu yüzden genç yaşlarda alınan ani kararlar, fevri çıkışlar ya da bunu ben düşünemedim mi gerçekten dedirten anlar kişisel bir başarısızlık değil. Beynin sadece şunu demesidir: planlama modülünü yüklüyorum, lütfen bekleyiniz. Kısacası yetişkin olmak bir yaş meselesi olabilir. Ama mantıklı kararlar almak beynin işini bitirmesini bekler. Ve eğer biri size 25'ten sonra daha sakin oldum diyorsa bilin ki bu bir tesadüf değil. Prefrontal korteksin nihayet mesaiye tam başlamasıdır.
0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
6: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Ay yüzeyinde kalıcı bir varlık göstermeyi hedefleyen NASA, özel uzay şirketlerine yönelik fon fonlamalarına bir yenisini ekledi. Kurum, 2028 yılı sonlarında ay yüzeyine bilimsel ekipman taşıyacak insansız iniş araçları ve özel sektöre yaklaşık 600 milyon dolarlık yeni sözleşmeler dağıtıldığını açıkladı. ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen bir müzik festivalindeki seyyar tuvalette yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Polis, kırsal batı Michigan'da gerçekleşen olaya ilişkin yürütülen soruşturmada kamuoyundan yardım talep etti. İran tarafından yapılan açıklamada en az 6 milyar dolar değerindeki İran varlıklarının serbest bırakılmasına yönelik ABD ve İranlı yetkililer arasındaki dolaylı görüşmelerin çarşamba günü Doha'da yeniden başlayacağı bildirildi. Yunanistan'ın Selanik iline yakın Derveni bölgesinde dün çıkan orman yangınında yaşamını yitirenlerin sayısının 2'ye yükseldiği belirtildi. İsrail yönetiminin Beyrut'la ortak bir denetim mekanizması üzerinde anlaşmaya varıldığının beklenmesi gerekçesiyle Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden ordusunu çekme işlemi erteleme kararı aldığı bildirildi. Çin, insansı robotları gerçek üretim hattına indirdi. Egibot'un geliştirdiği robotlar 60 binden fazla görevi 6 gün boyunca neredeyse hatasız yerine getirerek endüstriyel yapay zekada yeni bir dönemin sinyalini verdi. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'le ultra-ortodoks partiler arasında sıkışıp kaldığını, Netanyahu'nun artık ülkeyi yönetme kabiliyetini tamamen kaybettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı için mali destek çağrısında bulunarak Urmva'daki nakit açığının tüm bölgenin istikrarı için ciddi sonuçlar doğurduğu uyarısında bulundu. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridinde insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda iki Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Kırgızistan'da dildeki özgün fonetiği korumak amacıyla Kırgız alfabesindeki Rusça harflerin çıkarılması önerildi. Bosna Hersek'teki uluslararası barış sürecini denetleyen Barış Uygulama Konseyi'nin ülkedeki yeni yüksek temsilcilik görevine kimin geleceği konusundaki görüşmeleri bir kez daha sonuçsuz kaldı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısının 1943'e yükseldiği duyuruldu.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları, Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. İran tarafından yapılan açıklamada en az 6 milyar dolar değerindeki İran varlıklarının serbest bırakılmasına yönelik ABD ve İranlı yetkililer arasındaki dolaylı görüşmelerin çarşamba günü Doha'da yeniden başlayacağı bildirildi. Trafik sigortalarında yeni dönemle birlikte değer kaybı tazminatları ayrı başvuru aranmadan maddi hasarla birlikte hesaplanırken sigortalıların ayrıca bir aracıya başvurmasına ihtiyaç kalmayacak. Değer kaybı kaynaklı dava süreçlerinin azalması, hasar süreçlerinin hızlanması ve maliyetlerdeki düşüş sigortalılara olumlu yansıması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı, dijitalleşmeyle birlikte daha fazla reklam ve ilana maruz kalan tüketicilerin aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korunması amacıyla, hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan reklamlara kadar birçok alanda tüketicilerin korunmasına yönelik yeni kuralları devreye aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makro finansal istikrarı güçlendirmek ve parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek amacıyla sadeleşme yönünde yeni bir adımlar attı. Zorunlu karşılık uygulamalarında değişikliğe gitti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istihdamı korumak ve iş gücüne katılımı artırmak amacıyla aktif iş gücü politikalarını uygulamaya devam ettiklerini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sağlık alanlarında TÜBİTAK eliyle son 23 yılda 14 binden fazla projeye ve 18 binden fazla bilim insanına 82 milyar liralık destek verdiklerini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Vekil Salih Sarı, bugün itibariyle Akkuyu'da 300'den fazla yerli firmamız inşaat, malzeme ve ekipman tedariği ile test, sertifikasyon ve mühendislik hizmetlerinde yer almakta olup yaklaşık 12 milyar dolar iş hacmine ulaşmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 30 milyon euro'lu bütçeli İPART 3 programı 12. başvuru çağrı ilanının yayımlandığını bildirdi. Pakistan Başkanı Şahbaz Şerif'in 2-4 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde ulaştırmadan ekonomiye, ticaretten savunma sanayisine kadar çeşitli alanlarda yeni işbirliklerine odaklanacak.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 46 lira 67 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 53 lira 22 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6008 liradan, çeyrek altın ise 9831 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Pınarbaşı Sarız 28, Akkışla Bünyan, Özvatan, İncesu, Tomarza 30, Develi, Yahyalı ve Felahiye 31, Sarıoğlan 32, Yeşilhisar 33 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 29, Nevşehir 31, Sivas ve Kırşehir 32, Niğde 34 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 33 derece, Ankara 34, İzmir ise 35 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 1 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1527. Dünyanın ilk ve en eski Protestan Üniversitesi, Marbung Philip Üniversitesi kuruldu. 1683. Osmanlı ordularının Viyana taarruzu başladı. 1736. 23. Osmanlı Padişahı 3. Ahmet öldü. 1798. Napolyon Mısır'ı işgal etti. 1839. Padişah 2. Mahmut öldü, yerine Sultan Abdülmecit geçti. 1867. İngiliz Kuzey Amerika Yasası, Kanada Anayasası olarak yürürlüğe giren Kanada Konfederasyonu kuruldu. John A. MacDonald ilk başbakan oldu. 1878. Kıbrıs, toprak mülkiyeti Osmanlılarda kalmak üzere geçici olarak Birleşik Krallığa devredildi. 1881. Dünyanın ilk uluslararası telefon konuşması St. Stephen ve Calais arasında yapıldı. 1903. Tour de France ilk defa yapıldı. Bu yarışı Fransız Maurice Garin kazandı. 6075 frank ödülün sahibi oldu. 1908. SOS, uluslararası Morse alfabesi acil durum sinyali olarak kabul edildi. 1911. Kandili Rasathanesi kuruldu. 1921. Çin Komünist Partisi kuruldu. 1925. İlk piyango, Türkiye Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi. 1926. Deniz taşımacılığına ve ticaretine ilişkin esasları düzenleyen Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi. 1926. Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. 1889. İtalyan Zanardelli Yasası esas alınarak hazırlandı. 1927. İstanbul'dan 16 Mayıs 1919'da ayrılan Mustafa Kemal, kurtuluştan sonra ilk kez İstanbul'a gelişinde büyük törenle karşılandı. 1929. İstanbul-Ankara telefon hattı hizmete girdi. 1935. Aydın Demiryolu devletleştirildi. 1937. Toprakkale, İskenderun, Fevzi Paşa, Meydanı Ekber demiryolları devletleştirildi. 1946. Elazığ-Palu demiryolu açıldı. 1960. Somali bağımsızlığını ilan etti. 1962. Ruanda ve Burundi bağımsızlığını ilan etti. 1963. ABD'nin posta kodu sistemi zip kodları kullanılmaya başlandı. 1966. Kanada ilk renkli televizyon yayınını gerçekleştirdi. 1968. Nükleer silahları sınırlandırma anlaşması imzalandı. 1974. Arjantin Devlet Başkanı Juan Perón öldü, yerine eşi Isabel Perón geçti. 1979. Sony Walkman'ı tanıttı. 1983. Kuzey Kore Hava Yolları'na ait Ilyushin tipi bir yolcu uçağı yine Bissau Dağlık bölgesine düştü. 23 kişi öldü. 1984. TRT, televizyonda tamamen renkli hayata geçti. 1987. Manş Tüneli'nde inşaat çalışmaları başladı. 1988. Sovyetler Birliği'nde Komünist Partisi Gorbaçov'un perestroika politikasını onayladı. 1991. Varşova Paktı resmen dağıldı. 1992. TRT İnt, Avrasya yayınları başladı. 1994. 27 yıllık sürgünü sona eren Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasser Arafat Filistin'e geri döndü. 1996. Türkiye'nin ilk nükleer reaktörü Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yapılmaya başlandı. 1996. PNG görüntü formatının 1.0 versiyonu tamamlandı. 1997. Çin Halk Cumhuriyeti, şehir devlet Hong Kong'un egemenliğini 156 yıl aradan sonra Birleşik Krallık'tan geri aldı. 2002. Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruldu. 2002. Bir Rus yolcu uçağıyla Alman kargo uçağı Güney Almanya'da Überlingen üzerinde havada çarpıştı. 71 kişi öldü. 2004. Horst Köhler Almanya Cumhurbaşkanı oldu. 2006. Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet'i Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlayan 5072 kilometrelik dünyanın en uzun demir yolunu hizmete açtı. 2012. İspanya, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 4-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. 1 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radarın Rotası.
1: Radarın Rotası'ndan herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın rotası Selçuklu'dan günümüze tıp mirası, Gevher Nesibe Şifahanesi. Kayseri'nin kalbinde tarih boyunca bilimiyle ve merhametiyle sembolü olmuş bir yapı yükseliyor. Gevher Nesibe Şifahanesi, hafta sonunu tarihi dokular arasında geçirip geçmişin izlerini sürmek isteyenler için bu eşsiz yapı, hem mimarisi hem de taşıdığı anlamla mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor. Gevher Nesibe Şifahanesi, 1206 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan'ın kızı, Gevher Nesibe Sultan'ın vasiyeti üzerine kardeşi 1. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından yaptırıldı. Efsaneye göre Gevher Nesibe, sevdiği kişiye kavuşamayınca hastalanır ve ölüm döşeğinde kardeşinden tüm varlığını insanlara şifa dağıtacak bir kurum kurulması için vasiyet eder. Böylece hem şifahiye hem de tıbbi olarak iki bölümden oluşan bu benzersiz külliye inşa edilir. Bu yapıyla birlikte Kayseri, yalnızca Anadolu'nun değil, dünyanın en eski tıp merkezlerinden biri haline gelir. Burada dönemin hekimleri tıp eğitimi verir, hastalara tedaviler uygular ve özellikle ruhsal hastalıklar için müzik, su sesi ve doğal şekillerde tedavi yöntemleri geliştirirdi. Taş işçiliğiyle dikkat çeken yapı, Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden birisi. Avlusundaki süslemeler, geometrik motifler ve taç kapısı üzerindeki işlemeler dönemin zarafetini günümüze taşır. Günümüzde restore edilerek Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak hizmet veren yapı, ziyaretçilere hem tıp tarihini hem de Selçuklu kültürünü yakından tanıma imkanı sunuyor. Müze içinde döneme ait tıbbi aletlerin replikaları, eğitim yöntemlerini anlatan sergiler ve şifahane yaşamını canlandıran görseller de yer alıyor. Bu sayede ziyaretçiler, 800 yıl önceki bir tıp merkezinde hastaların nasıl tedavi edildiğini adeta birebir deneyimleyebiliyor. Tarihe, bilime ve mimariye ilgi duyan herkes için Gevher Nesibe Şifahanesi, Kayseri'nin en değerli kültürel miraslarından bir tanesi. Sessiz avlusunda dolaşırken taş duvarların arasında yankılanan geçmişin bilgeliğini hissetmemek mümkün değil. Asırlar önce insanlar

0: hevesim var.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben İlayda Kaya. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Koca Sinan Jeotermal kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek yaptığı açıklamada, proje tamamlanıp faaliyete geçtiğinde yıllık 35 bin ton meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilecek, 5 milyar lira yatırım ekonomiye kazandırılacak, 1600 kişiye istihdam sağlanacak. Bölgede 10. Jeotermal Kuyu'da da sondaj çalışmaları aralıksız devam ediyor, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, CHP'li Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Ak gençlik, ya gençlikle bunların bir ilgisi olabilir mi?" sözlerine karşı, "Ak gencin gadasını alayım, bence sık sık soda için ak genç hazımsızlığına en iyisi soda," dedi. TOP Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ICCD Başkan Vekilliği görevine yeniden seçilerek güven tazeledi. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri'de ikili eğitimin sonlandırılması için yatırım yapıldığını açıkladı. Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Kayserispor, çalışmalarına bugün yapılan idmanlarla devam etti. Minikler ve Yıldızlar yaş kategorisi mas güreşi Türkiye Şampiyonası, Kayseri ev sahipliğinde yapılmaya başlandı. Yerel Haber Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
4: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
3: Ergül her nesil. Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
4: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergül Mobilya Fabrika Satış mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergül Mobilya Fabrika Satış mağazası Kumsumoğlu AVM.
3: Ergül her nesil.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
4: Ben mi? 19.30.
5: Ya ben de buradayım ya.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ellerinde çoğu çocuk ve kadın 73 bin masum Gazelinin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır, dedi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, rüşvet vermek, rüşvet almak, icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Restoran ve kafelerde menüler 1 Temmuz itibarıyla değişiyor. Kalori ve içerik bilgisi artık zorunlu olacak. Yiyeceklerin protein, yağ ve karbonhidrat oranları menüde yer alacak. Sipariş edilen yemeğin tüm malzemeleri menüde belirtilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sahadaki büyük emek ve milletin güçlü desteğiyle koruyucu aile hizmetinin son 20 yılda 21 kat arttığını bildirdi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Trafik sigortalarında yeni dönemle birlikte değer kaybı tazminatları ayrıca başvuru aranmadan maddi hasarla birlikte hesaplanırken, sigortalının ayrıca bir aracıya başvurmasına da ihtiyaç kalmayacak. Değer kaybı kaynaklı dava süreçlerinin azalması, hasar süreçlerinin hızlanması ve maliyetlerdeki düşüşün sigortalılara olumlu yansıması bekleniyor. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları, Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesine ilişkin kamu kurumlarının isim ve logolarını taklit edilerek hazırlanan sahte paylaşımlara ilişkin uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos'la, İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner'la bir araya geldi. Bugünden itibaren zincir restoranlarda menülere kaloriler eklenecek. Kalori hesabı uluslararası kabul görmüş kriterlere göre uygulanacak. Uygulama 2027 sonunda tüm restoranlarda yaygınlaşmış olacak. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen Uruguay'ın teknik direktörü, düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. UEFA, Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A milli takımın ABD'ye girişi ve Arizona eyaletindeki kamp merkeziyle ilgili iddialarına ilişkin açıklama yayımladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8. Gençlerin gündemini gençlerden dinlemeye hazır mısınız? Yeni nesil anlatıyor, gençlerin nabzını tutup sözü gençlere bırakıyor. Rabia Akburak'ın sunumuyla Yeni Nesil Anlatıyor, her çarşamba saat 12'de Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak canlı yayınında. Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor başlıyor.
1: Kayseri'den Radyo Radar Ortak Canlı yayınından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Yeni Nesil Anlatıyor programı ile karşınızdayım. Bugün iki tane konuğumuzla birlikteyiz. Birisi Metehan Uygar, uzay mühendisliği 2. sınıf öğrencisi. İkincisi ise Mustafa Mert Kızılay, son sınıf öğrencisi. Aynı zamanda uzay mühendisliği bölümünün Erciyes Üniversitesi'nde ilk mezunlarından birisi olacak diyebiliriz. Öncelikle siz tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Teşekkür ederim. Ben Mustafa Mert Kızılay, uzay mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. 3 yıldır Quantum Rocket takımının kaptanıyım. 5 yıldır da Quantum takımında yer alıyorum. Burada çeşitli projelerde yer aldık. İşte elektrikli araba, insansav aracı ve son olarak da roket takımımızda projeler geliştirdik. Dediğim gibi Quantum Rocket takımının takım kaptanıyım. Bu şekilde devam ediyor bu yılda.
1: Çok güzel. Seni tanıyabilir miyiz?
3: Tabii ki. Ben Metehan Uyar. Uzay mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Quantum'da 2. yılım. Bu yılda mekanik sorumlusu olarak görev aldım. Roket yapıyoruz. Bu şekilde.
1: Çok güzel. Çok memnun oldum. Bu arada dünyanın en büyük roket mühendisliği yarışmasına katılıp Kayseri'yi, Türkiye'yi temsil etmiş insanlar aslında. Aynı zamanda Türkiye'den sadece ortalama yani 10 tane takım falan bu yarışmaya katılıyor. Bu yarışmayla birlikte Amerika'ya gidiyorlar. Amerika'da da Türkiye'yi temsil ediyorlar. Ve Erciyes Üniversitesi'nden sadece 3 takım gidiyor. Yani şimdi ortalama 10 olduğunda Erciyes Üniversitesi'nden aslında 3 tane takımın gitmesi çok büyük bir başarı. Şu anda da o takımlardan biriyle birlikteyiz aslında. Quantum takımıyla birlikteyiz. Nasıl uzay mühendisliği bölümü? Biraz ondan bahsedin.
2: Uzay mühendisliği bölümü Erciyes Üniversitesi'nde 5 yıl önce açılmış bir bölüm.
1: Çok güzel. Siz de aslında ilk mezunlarından birisi olacaksınız. Çok yeni bir bölüm. Aynı zamanda Türkiye'de de bu bölümü okuyan çok fazla insan da yok. Yani aslında önü açık diyebilir miyiz? Önü açık mı? Kapalı mı? Yani sonuçta şu anda öğrenciler YKS sınavına girdiler. Belli başlı öğrenciler belki de uzay mühendisliği tercih etmek isteyecekler. Şu anda dinleyen, meraklı olan ya da ilgisi olan ya da bu bölümü tercih etmek isteyenlere neler söylersin? Nasıl bir bölüm Erciyes Üniversitesi'nde uzay mühendisliği?
2: Erciyes Üniversitesi'nde uzay mühendisliği açıkçası bundan 5-10 yıl öncesinde ya da Türkiye'de uzay mühendisliği bundan 5-10 yıl öncesinde önü pek açık olmayan bir bölümdü aslında. Ama şimdiki zamanımıza baktığımız zaman Türkiye'de savunma sanayisinin gelişmiş olma durumu, ondan sonrasında yapılan ihracat durumundan ötürü şimdi aynı şeyleri söyleyemem. Önümüz çok açık. Bu yüzden de kesinlikle savunma sanayisinde yer alan bölümleri ve özellikle uzay mühendisliği bölümünü ben öneririm açıkçası. Bu şekilde düşünüyorum.
1: Peki sen neler söylersin?
3: Uzaya ilgisi olanlar, araştırmaya meraklı, roket olsun, uydu olsun, uzayın genel anlamı olsun. O konuda çalışmak isteyenler bence çok iyi bölüm. Çünkü Türkiye'de 3 tane üniversitede bulunuyor. Bu da büyük bir avantaj. Mezun olduktan sonra kendini geliştirenler çok iyi yerlerde iş bulabilirler.
1: Çok güzel. Peki nasıl karar verdiniz bu bölümü okumaya?
2: Küçüklükten gelen bir heves doğrultusunda ben karar verdiğimi düşünüyorum. Küçüklükten beri işte uzay, ondan sonrasında bu tür çalışmalara hevesim olduğundan dolayı bu bölümü yazdım açıkçası. Güzel. Bu aslında, doğrultuda ilerliyor.
1: Aslında senin mezun ettiğin sene Erciyes'te, Kayseri'de ilk yeni açılmıştı bu bölüm değil mi?
2: Hı-hı, evet.
1: Böyle ilk böyle hocalarla aslında ilk deneyimiyiz yaşayanlardan biri sensin. Nasıldı?
2: Yani hocalarla beraber aslında bu bölümü devam ettirdik gibi. Onlar kurdu. Biz de ilk öğrenciler olduk. Ardımızdan gelenlerle beraber işte bölümü artık ne diyelim, geliştirdik mi diyelim. Yani biz beraber ilerledik aslında bu Erciyes Üniversitesi Uzay Mühendisliği bölümünü. Her geçen yılda daha iyi bir şekilde planlaması olsun, koordinasyonu olsun iyi bir şekilde ilerliyor.
1: Çok güzel. Peki sen nasıl tercih ettin
3: Benim tercih sürecim lisede oldu. Lisede roket ve uydu alanına baktım. Meraklıydım bu konuda. Sonra yapılan projeler olsun, İHA'lar, SİHA'lar. Yeni projelerle beraber bu bölümü tercih etmeyi istedim. Yeterli sıralamayı da kazandıktan sonra bu bölümü tercih ettim ve geldim. Peki, İkinci sınıfım şu anda.
1: Demiştim böyle hani işte diğer bölümlerin örneğin işte uçak mühendisliğince şu kadar mezun ediyor, uzay mühendisliğinde bu kadar gibi bir mantıkla aslında geldiğini söylemiştin yayından önce. Ondan da bahsedebilir misiniz?
3: Aynen, tabii ki. Genelde ilk başta da dediğim gibi Erciyes Üniversitesi'nde uzay mühendisliği bölümü Türkiye'de 3 tane üniversitede var. Bir İTÜ'de olsun. Sonradan Türk Hava Kurumu'nda olsun. Erciyes Üniversitesi bu konuda bayağı avantajlıydı. Çünkü yılda mezunları ortalama 40-50-60 mezun veriyordu. İş bulma konusunda da daha da rahat oluyordu diğer mühendisliklere bakıldığında.
1: Çok güzel gerçekten. Yani güzel bir bölüm aslında uzay mühendisliği. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi aslında bakıldığında örneğin işte arabayla ilgili bir şey yaptığınızda, şimdi siz mesela daha önce kuantum takımı önceki senelerde işte araba çalışması yapmışlardı. İşte elektrikli araç falan bu projelerde yer almışlardı. Şimdi birkaç senedir de aslında roket üzerine çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Şimdi şöyle, aslında arabanın birçok şeyini yaptılar. İşte dizel olsun, elektriklisi olsun, benzinlisi olsun. Bir uçmadığı kaldı. O da yine zaten havacılık. Uzay sektörüne giriyor yani artık. Hani biraz daha yine havacılığa girdiği için her türlü aslında önünüz açık diyebiliriz. Sadece şu an gelişmekte olan bir şey. Yani arabaya dair aslında birçok şeyi buldular. Birçok alanda işte makine mühendisliği olsun, elektrik mühendisliği olsun, uçak olsun. Hani hepsi bir çalışma yapıyor araçlarla ilgili. Fakat havacılıkla ilgili aslında o kadar da çok sandığımız kadar çalışma yok. Evet, havacılığın ilk kurulduğu, ilk işte uçak olaylarının başladığı şehirlerden birisi Kayseri aslında. Bu manada çok da değerli. Erciyes Üniversitesi de bu konuda iyidir diye düşünüyorum ama 3 tane var sanırım değil mi? Bu bölüm olan Türkiye'de var mı başka?
2: 3 tane var. Uzay mühendisliği.
1: Çok güzel. Peki sosyal medyadaki atış videolarınız büyük ilgi gördü bu arada. Bu fırlatma anında aylardır uykusuz kalan ekibin yaşadığı coşku nasıldı?
2: Vallahi şu an tarif etmeye çalışırım ama tarif edilmez gerçekten de. İnsan üzerinde çalıştığı, 2-3 yıldır çalıştığı roketini gökyüzünde gördüğü zaman ve güzel bir şekilde kurtardıktan sonra, görevlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra tüyleri diken diken oluyor diyebilirim. Hepimizin öyleydi. Hepimiz gururlandık. Ailelerimiz gururlandı. Çalıştığımız arkadaşlarımız gururlandı. Beraber çalıştığımız herkes gururlandı. Büyüklerimiz, küçüklerimiz, herkes gururlandı. Ve güzel bir iş yaptık. Sabahladığımız gecelerin ardından çalıştığımız zamanların hepsine kadar hepsine değdi diyebilirim yani açıkçası bu tüm zamanların.
1: Çok güzel. Sen nasıl hissettin? Yani şimdi okuduğun üniversitenin aslında ikinci senesinden Amerika'ya gidiyorsun bir yarışmayla. Evet. Roket üzerine çalışıyorsunuz. Çok başka bir deneyim aslında. Çok yeni.
3: Aslında ben ilk başta bunları düşünmüyordum ilk geldiğimde. Tabii hayal edebiliyorduk ama Amerika'ya gitmek bizim için cidden mucizeydi. Bu konuda da çok iyiydi. Çünkü roketimizi Türkiye'de uçurmadık. Amerika'da uçurduk. Sadece kendimizi değil aynı zamanda ülkemizi de temsil ettik. Daha çok gurur verici bir şeydi.
1: Çok güzel. Gerçekten buradan biz de sizi tebrik ediyoruz. Bu arada dünyanın en prestijli roket yarışması IREC 2026'da hani hem ülkemizi hem Kayseri'yi temsil ettiniz. Peki böyle işte o semalarda yükseldi o roket. Böyle nasıl bir ortamdı? Aslında birçok ülkeden kaç ülke vardı?
2: Yaklaşık 20-25 ülke vardı.
1: Yani 20-25 ülkeden katılan vatandaşlar, insanlar, öğrencilerle aslında bir araya geldiniz. Orada birçok aslında uçak firmasının, birçok işte uzay mühendisine dair firmanın da yer aldığı bir yarışma oldu. Size nasıl bir katkısı oldu? Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Vallahi öncelikle şunu söylemek istiyorum ben kendi açımdan. Tabii ki Türkiye'de yapılan yarışmalar gerçekten de insanları geliştiriyor. Bir yere kadar getiriyor. Ama bu Amerika'da gittiğimiz IREC yarışmasında Türkiye'deki kadar olan sınırlar yok. Ya bir yere kadar sınır var Türkiye'de. Bu yüzden insan kendini biraz daha geliştirebildiğini düşünüyorum Amerika yarışmasında. Bize sağladığı katkılar konusunda da diğer yarışmada da şunu söyleyebilirim. Orada işte dediğimiz gibi 20-25 tane ülke vardı. Oradan katılan takımlar vardı. Onların yaptığı roket sistemlerini inceledik. kendi yaptığımız roket sistemiyle karşılaştırdık. Güzel bir şekilde uçurabilenlerin roketlerine baktık, kendimizinkine baktık. Ve bu konuda güzel bir karşılaştırma elde ettik. Bu şekilde yani ufkumuzun açıldığını hissedebildik yani. Kendi yaptığımız roketin de gerçekten de Türkiye'de yapılan roketlerin gerçekten de güzel roket olduğunu da gördük. Karşılaştırma yaptığımız zaman. Bu şekilde açıkçası.
1: Çok güzel. Sen neler söylersin?
3: Vallahi çünkü şu an Türkiye roket alanında biraz daha geriden geliyor Amerika'ya nazaranla. Orada sponsorlar genelde Blue Origin, SpaceX gibi daha önce havacılıkta adım atmış insanlar. Projeler var. O projeler cidden bizim ufkumuzu açtı. Bunu da tekrardan ülkemizde görmeye, hatta üzerine katarak daha iyi şeyler yapmayı düşünüyoruz. Çok gurur verici.
1: Çok güzel. Bu arada Quantum Ebabil roket takımı orada Amerika'da ilk uçuşunu yapan ve ilk aslında fırlattığı roketi bulan takımlardan birisi. Aslında evet. Zamanla yarışıyorlar. Hani ne kadar hızlı bulabiliyorsan, ne kadar hızlı işte fırlatabiliyorsan bunlar aslında bu yarışma için çok önemli. O manada da aslında bir adım öndeler diyebiliriz. Daha sonuçları bu arada açıklanmadı. Değerlendirme aşamasında sanırım. Ondan da bahsedebilir misiniz?
2: Vallahi dediğiniz gibi çoğu Türk takımı roketin fırlattı ve buldu açıkçası ama orada gerçekten de zamanla yarışıyoruz. Yani Türkiye'deki şartlar gibi değil. Çölün ortasındayız. 40 derecelik bir hava nemle beraber. Ayrıca bunun iki günü böyle sel yağmurlarıyla beraber süre gelen bir durumdu. Dediğimiz gibi zamanla yarıştık orada. İlk kontrollerden geçen takım ardından atış yapmaya devam ediyor. Atışını yaptıktan sonra roketini bulmaya çalışıyor GPS verisinden. Ve biz de kontrolleri güzel bir şekilde geçtikten sonra ardından hızlıca atışı yaptık. Roketimiz iki paraşütü de güzel bir şekilde açtı. Görevleri neredeyse tamamını güzel bir şekilde geçtik ve roketimizi de kurtardık hasarsız bir şekilde. Ve ilk dediğiniz gibi ilk kurtaran Türk takımı olduk. Ardından diğer Türk takımlarımız roketini fırlatıp kurtarmaya devam etti. Bu da gurur verici bir durumdu. Bu şekilde aşama devam etmişti.
1: Çok güzel. Sen neler söylersin peki?
3: Aslında bu ilk Türk takımı olmamızın sebebi de daha demin arkadaşım da bahsettiği gibi 2-3 yıldır biz bir emek veriyoruz bu projeye. Bu proje konusunda da emek verdiğimiz için düzenli bir şekilde çalışıyoruz. Bunun da meyvesini zaten Amerika'da aldık. İlk kurtaran Türk takımı olmuştuk. Gurur vericiydi.
1: Çok güzel. Bir de ekran başındakiler için de sormak istiyorum açıkçası. Bir roket sıfırdan nasıl üretilir?
2: Roket sıfırdan nasıl üretilir? Öncelikle roketlerle ilgili güzel bir araştırma ve bilgi sahibi olması gerekir. Roket sistemlerinin incelenmesi gerekir. Roketin nasıl yapıldığını açıkçası güzel bir şekilde baştan öğrenmek gerekir. Tabii ki de bu teorik bilgiyle yeterli kalmıyor. Bizim işte derslerimizde de bu teorik bilgi öğretiliyor ama önemli kısım burada pratiğe geliyor. Bu teorik bilgiler elde edildikten sonra bir yerden başlamak gerekiyor açıkçası işte. Roketin işte kurtarma sisteminden, ondan sonrasında haberleşme sisteminden, kompozit üretiminden gibi konulardan başlamak gerekiyor. Biz neredeyse şu şekilde başladık diyebilirim. Roketimizin güzel bir tasarımını elde ettik. Analizleriyle beraber gerçekleştirdik bunu. Tabii ki bir tane analiz yapmadık. Bunu revize ederek 4-5 tane analize sokup olabileceği en iyi duruma getirdik bu roketimizi. Ardından üretim kısmına geçtik. Bu üretim kısmında da ilk olarak kompozit üretimi, yani roketimizin alt gövdesi, üst gövdesi ve burun konisi üretimine başladık. Üretimini tamamen kendimiz gerçekleştiriyoruz bu arada. Camelyef ve karbon fiber kumaşlarla beraber üretim yapıyoruz. Ardından kanatçık üretimi gerçekleşiyor. Sonra iç yapısal parçalar işte. İç yapısal parçalar nedir? İşte motor montaj kısmında işte motor bloğudur. Merkezleme yüzükleridir. Motor tutucu gibi aksanlar. Bunların CNC'de işlemesini yaptırıyoruz. Organize sanayiye kendimiz gidip işte bulduğumuz sponsorlar vasıtasıyla beraber bunların işletilmesini gerçekleştiriyoruz. Ardından işte paraşüt kısmı oluyor. Paraşütlerimizi diktiriyoruz. Kurtarma sistemleri var. Onları icra ediyoruz. Sonra aviyonik ekibimizle beraber de işte roketimizin özgün uçuş kontrol bilgisayarı, ticari uçuş kontrol bilgisayarı gibi aksanları entegre ediyoruz. Haberleşme testlerini gerçekleştiriyoruz ve roketimizin montajını tamamen bitirmiş oluyoruz. Arkadaşım da burada analizlerden, işte iç yapısal kısımlardan daha detaylı bahsedebilir.
3: Bizim kullanmış olduğumuz iki boyutlu bir program var. Open Rocket olarak geçiyor. Genel roketin uçmadan önceki simülasyonlarını buradan alıyoruz. Gerekli veriler olsun, sürtünme katsayısı ve roketin üstüne etki eden kuvvetlerle beraber belli bir tasarımlar yapıyoruz. O tasarımlarla beraber de üretim kısmına geçiyoruz. Kullanmış olduğumuz programlarla beraber gövdenin, burun konisinin, o arkadaşımın da bahsettiği gibi motor ciddi anlamda güçlü bir motor. Çünkü ortalama 10.000 fite çıkaran bir motor olduğu için oradaki parçaların da sağlam olması gerekiyor. Gerekli analizlere sokarak parçaları ürettirip sahada da test ediyoruz.
1: Çok güzel. Peki Kayseri'de nerede ve nasıl yapıyorsunuz?
4: Vallahi iki tane atölyemiz var. Daha doğrusu bir atölye, bir laboratuvarımız var. Bir laboratuvarımız Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Üçüncü katta bulunan bir laboratuvarımız var. Endüstriyel Tasarım Mühendisliğine bağlı bir laboratuvar. Tamamen bize ait. Diğerisi de atölyemiz Erciyes Üniversitesi Arge Park'ın eksi birinci katında.
1: Okul mu sağlıyor size bu
4: evet.
1: şeyleri?
4: Laboratuvar ve atölye desteğimizi okul tarafından sağlıyoruz. Bu şekilde.
1: Çok güzel. Peki bir de şöyle bir şey var. Roketi sadece fırlatmak yetmiyor. Sapasağlam yere de indirmek gerekiyor aslında. O kritik kurtarma sistemi çalışmasaydı, yani inmeseydi ne olurdu?
4: İnmeseydi roketimiz kurtarılamazdı. Yani şimdi şöyle bir durumlar var. Roketin kurtarılması tamamen paraşüt açma durumuna bağlı. İki adet paraşüt açıyoruz. Bir tanesi apoji noktasında, yani ulaştığımız en yüksek irtifada. Diğeri de Amerika yarışmasından bahsediyorum bu arada. Diğeri de yere 300 metre kala açılan bir paraşüt. O da ana paraşüt olarak geçiyor.
1: Bunların açılması farklı sebebi, açılıyor paraşüt.
4: Evet, bir tanesi orta gövdeden, alt ve üst gövdenin arasından. Diğerisi de üst ve burun konisinin arasından açılan paraşüt olarak geçiyor. Tabii bunların açılma sebebi nedir? Roketi yere güvenli bir şekilde hızını yavaşlatarak indirmekten geçiyor. Bu paraşütleri nasıl açıyor bu sistem? Kurtarma sistemimizin aktifleşmesiyle beraber kara barutta oluşan basınç, onu patlattığımız zaman oluşan basınç gövdeleri birbirinden ayırıyor. Tabii bunların çok fazla hesaplamaları var. O hesaplamaları da gerçekleştiriyoruz. Oluşan basınç, kara baruttan oluşan basınç gövdeleri birbirinden ayırıyor ve paraşüt açılmış oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan iki tanesi şu, hatta üç tanesi şu. Pim kullanılıyor. Bu pimlerin işte çaplarını ve hesaplarını güzel bir şekilde yapmak gerekiyor. İkincisi kara barutun hesabını yapmak gerekiyor. Yani misal veriyorum, bir takım 2 gram koyuyor, diğeri 5 gram koyuyor. Bunun hesabını güzel bir şekilde yapmak gerekiyor. Üçüncüsü de kullanmış olduğumuz kartlarımızın sağlamlığını güzel bir şekilde yapmak gerekiyor.
1: Peki.
4: Çünkü roket kalkıştan iniş anına kadar yüksek bir titreşime maruz kalıyor. Bu titreşimde misal veriyorum işte piller yerinden herhangi bir zamanda oynadığı zaman devrenin gücü gitmiş oluyor. Bu zamanda da işte devre tetiklenmeyip kurtarma sistemi aktifleşmiyor. Böyle sorun yaşayan takımlar var mesela. Pili yerinden oynayıp işte kurtarma sistemi aktifleşmeyip paraşüt açamayan takımlar var. Kara barutu az gelen takımlar var. Ya da çok koyup roketin yapısal parçalarını bozan takımlar var. Mesela şey görmüştük orada. Roketin yarısı böyle kopmuştu. Böyle yer çivi mesela sökmüştü gövdeyi. Böyle sıkıntılar var. Ya bunların her birini güzel bir şekilde değerlendirip risk analizi yapmak gerekiyor. Ki yaptık da yarışmadan önce. Bunların her birini yaptıktan sonra şükürler olsun güzel bir şekilde roketimizi kurtardık.
1: Çok güzel. Aslında yoğun bir tempo, yoğun bir çalışma var gittiniz. Aslında oradan da orada da yine sabah akşam demeden işte çalıştınız yoğun bir tempo içinde. Acaba olacak mı, olmayacak mı? Bir de acaba şey doluyor o an, heyecan doluyor ya. Evet, uçuyor şimdi. İnebilecek mi? Uçabilecek mi? Bir aksaklık çıkacak mı? Çünkü yarışma ortamındasın. Çok kalabalık bir ortam. Uluslararası aslında. Yani Amerika'da uluslararası birçok böyle o ciddi, sert belki hakemlerle karşı karşıya kaldınız. O hakemler Kayseri'den gelen bu projeyi incelediklerinde nasıl tepkiler verdiler?
4: Vallahi orada açıkçası şöyle de bir durum vardı. Bazı hakemler işte Türk takımlarını görünce işte bayağı bir etkileniyor. Bazılarında da gerçekten de Türklere karşı bir değişik bir kim var. Yani bunu açıkçası görmüştük. İki tarafta da var açıkçası, bunu görmüştük.
1: Ama birçok hakem var herhalde.
4: Evet.
1: Birçok aslında yabancı, sadece Amerikalı değil işte farklı farklı yabancı birçok hakem vardır. Şaşırıyorlardır Türkiye yapıyor mu diye. Neler neler yapıyor ki, Türkiye aslında da.
4: Ki orada da şaşırdıkları bir durum vardı. Arkadaşımla beraberdik, alandaydık. Roketimizin başında montaj yapıyorduk. O sırada işte, bu bir kere yaşanmadı bu arada, birden fazla yaşandı işte. Hindistan'da bir takımdan bir iki kişi gelmişti. Ondan sonra Kanada'dan takımlar gelmiş. Şey diyorlardı işte, neden bu kadar fazla Türk takım var? Çünkü işte 125 tane falan takımdan neredeyse 10 tane, yaklaşık 10 tane takım Türkiye'den. Sürekli bu soruyu soruyorlardı işte, sponsorlarınız falan nereden geliyor vesaire gibi. Ama bunun altında yatan gerçekten de çok büyük bir çalışma var, emek var. Sadece burada 2 kişi gözüküyoruz ama işte yarışmaya gittiğimiz 4 kişi ve onun ardında kalan işte 30-35 kişilik bir ekibimiz var gerçekten. Tamamen bunlara borçluyuz.
1: Yani Türk halkı, Türk genci azimlidir, kararlıdır ve istediği her şeyi yapabilir, her şeyi başarabilir.
4: Evet.
1: Yani Türk genci deyince şimdi bangır bangır geliyor yani. Gençleri o kadar da hafife almayın. Ve şimdi işte yapay zekaymış, telefon bağımlıymış, şuymuş, buymuş. Belki sosyal medyadan çok fazla işte belli başlı kuşaklar çok fazla yargılıyor olabilir. Ama burada yani Türkiye'mizin aslında gururu gençlerimiz var. Yani gelip burada Türkiye'yi Amerika'da temsil ediyorlar. Yurt dışında, uluslararası alanda aslında Türkiye'nin gücünü, Türkiye'nin kararlılığını, Türkiye'nin gencinin hani ne kadar başarılı olduğunu aslında gösteriyorlar. Bu manada çok da değerli diyebiliriz. Peki Amerika'daki yarışma alanında diğer ülkelerin takımlarıyla aranızdaki atmosfer nasıldı? İşte böyle hani şimdi Türk gençlerini dediniz, işte yaşaşırıyorlar Türkleri görünce falan. Şey yapan oluyor muydu? Ya işte tam tersi, zıt bir şekilde ya Türk müsün falan diye, hani ne bileyim. Yani böyle değişik tepkilerle falan da karşılaştınız mı? Ya da böyle şimdi örneğin kardeş ülkelerden de belki katılanlar vardır. Ya işte çok böyle kucak açıp işte Türkiye'den gelmişler, ne güzel işte bunları yapıyorlar diye karşılayanlar da var mıydı?
4: Vallahi açıkçası orada kimse kimseye hor gözle bakmıyordu açıkçası. Çünkü herkes aynı sebep uğruna gelmiş insanlar. Herkes aynı alanda çalışan kişiler. Dediğim gibi 20-25 farklı ülke vardı ama herkes aynı sebepten ötürü oradaydı. Kimse kimseye orada kesinlikle saygısızlık yapmadı farklı ülkelerden olan kişiler. Aksine yardımlaşma söz konusuydu orada yaşayan takımlar konusunda. Onun haricinde hiçbir sıkıntı olmadı. Mesela işte bizden herhangi bir malzeme isteyip bizim verdiğimiz takımlar oldu. Bizim ihtiyaç duyduğumuz malzemelerde yardım eden takımlar vardı. Türk takımları haricinde diyorum bunu. Bu şekilde ilerlemişti yarışma alanında. Ama yarışma zamanında da şöyle bir durum oldu.
3: Rampadaki durum.
1: Ayağınızı kaydırmaya çalışanlar oldu mu?
4: Ayağınızı kaydırmaya çalışan öyle olmadı ama şunu bahsetmek istiyorum özellikle altını vurgulayarak. Gece 3 falan Amerika'da işte bizim bir malzemeye ihtiyacımız var. Türk takımların koordinasyon grubu var bu arada. O gruptan işte mesela birisi yazıyor, şu malzemesi olan var mı diye. Hemen ardından birisi cevap veriyor işte. Konum atıyor, buradayız diye. Hepimiz Midland civarında konaklıyorduk bu arada. En uzak kalan kişinin uzaklığı 1 saatlik vesaire. Hemen o ona gidiyor gece 3'te falan. Oturuluyor işte, bir çay içiliyor, hemen malzemesini alıyor, kendi evine gidiyor orada. Bu şekilde...
1: Türkiye'den çay da götürüldü demek Amerika'ya.
4: Götürülenler vardı. Bu şekilde yardımlaşma ve dayanışma çok güzeldi. Gerçekten de oradaki sıcakkanlılığı hissetmiştik yani. Türkiye'yi aratmadı oradaki Türk insanlar. Ki bizim yanımıza malzeme isteyen öyle sohbet muhabbet için gelenler de vardı. Çok güzel bir ortamdı açıkçası o bir haftalık süreç.
1: Çok güzel. Hazır gitmişken aslında Türk çayını böyle ikram etseydiniz.
4: Biz götüremedik. Biraz acelimiz vardı ama götüren takımlar vardı.
1: Çok güzel. Peki Kayseri'de bu işi yaparken ya işte burada roket mi üretilir gibi ön yargılarla karşılaştınız mı?
3: Evet. Karşılaştığımız olmuştu çünkü sanayiye gittiğimizde, sponsor aradığımızda çoğu insan inanamıyordu. Ama artık Amerika'da roketi uçurduktan sonra gelen tepkiler üzerine bizim projelerimizde veya farklı projelere inanan insanlar oldu. Bu konuda da gidip orada uçurmak ciddi anlamda büyük bir başarıydı. Ve bize inanmayan veya inanamayan insanlar olabiliyordu. Çünkü Türkiye'de bunlar son zamanda gelişmekte olan bir şey.
1: Evet.
3: Biz de bu projeyi uçurup başarılı bir şekilde roketimizi kurtardıktan sonra inanan kişi sayısı arttı ve bu bizim için büyük bir kolaylık olmuştu.
1: Çok güzel. Peki böyle sponsor falan aşaması yani üniversite, Erciyes Üniversitesi belli bir destek sağlıyor mu? Sonuçta şimdi Amerika'ya gidiyorsunuz, orada konaklamanız var, oraya gitme süreciniz var. Ya da atıyorum işte proje koordinatörleri herhangi bir destek sağlıyor mu? Yoksa kendi imkanlarınızla mı aslında Amerika'ya gidiyorsunuz?
4: Yok, Erciyes Üniversitesi'nde maddi çok fazla bir yardım olmuyor. Tabii ki de atölye ve laboratuvar yardımı çok büyük bir destek bizim için. Onun haricinde yarışma koordinatörlüğünden hocalarımız gerçekten de manevi çok büyük destekler veriyor. Gerçekten de içimizi ferahlatan destekler oluyor açıkçası bu durumda. Manevi ve laboratuvar kısmında. Ama öyle maddi diğer açıdan herhangi bir destek söz konusu değil.
1: Yani siz aslında Amerika'ya gitmek için belli bir sponsor arayışına giriyorsunuz.
4: Ya, tabii ki de bizi en çok yoran kısımlardan birisi de bu. Yani zamanımızı bu sponsor bulma olayına değil de kendi yaptığımız iş bu roket tasarımı ve üretimi, bunu geliştirmek kısmını ayırmak olsaydı oraya ayırdığımız zaman gerçekten de çok fazla bir zaman avantajımız olur ve daha iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyor olurduk.
1: Yani şimdi belli bir yarışmaya gönderiyorsunuz, bir onaylanma süreci var. Yaptığınız proje onaylanıyor, sizi Amerika'ya davet ediyorlar. Yani birçok belki genç vardı böyle, yani sponsor bulamayıp yarışmaya katılamayan, belki tabii çok iyi bir projesi var, belki orada ödül kazanacak, belki Türkiye'yi temsil edecek. Yani sadece kendi takımını, kendi kulübünü değil, aslında buradan oraya gitmesi Türkiye'yi, Kayseri'yi temsil etmesi anlamına geliyor. Yani bu manada da aslında sponsorların biraz daha artması. Yani çünkü şöyle, yani öğrenci ne kadar bir bütçesi olabilir ki? Sonuçta belli bir ülkeye gitmek ya da o roketi tasarlamak için belli masraflarınız oluyor. İşte onun ham maddesi olsun, yapım süreçleri olsun. Ne oluyor? Tamam, Amerika'dan siz davet aldınız. Amerika'ya gideceksiniz yarışma için. Bütçe yok. Ne oluyor? Gidemiyorsunuz.
4: Evet.
3: Emekler boşa gidiyor.
4: Emekleri boşa giden takımlar da duyduk birkaç tane. Ama yani biz başında bu yola inanmıştık gidebileceğimizi. Çok inişli çıkışlı zamanlar oldu. Ama hiçbir zaman pes etmedik. Biz yapalım, bir şekilde işte birisi yardımcı olur, roketimiz olur. Olmazsa da hayırlısı deyip bu yola başlamıştık. Son zamanlarda biz açıkçası yarışmaya gidemiyorduk. Yani roketimiz neredeyse hazırdı ama işte bu sponsor olayından, maddi durum kaynağından dolayı biz yarışmaya gidemiyorduk. Ardından son günler kala bir sponsor bulduk. Ebabil Aerospace şirketi. Bize yardımcı oldu. Buradan teşekkür ederiz. Rıdvan Yılmaz Bey ve bize destek olan onun arkadaşlarına buradan çok teşekkür ederiz ayrıca. Teşekkürlerimi de ileteyim.
1: Evet, aslında daha önce Kuantum takımından bir kişi almıştı. Kuantum'da isim de aslında Ebabil olarak değişti. Bir nevi aslında teşekkür manasında yapılmış. Çok güzel bir şey oldu sizin için de. Evet. Hem de orada o işte sponsor firmayı temsil etmiş, onu da göstermiş oldunuz. Buradan da duyurulur Kayseri hayırlıseverlerine, yani öğrencilere, böyle proje geliştiren Türkiye için, Türkiye'nin gelişimi için, yani teknolojik aletler olsun, farklı şeyler olsun, farklı alanlarda olsun fark etmiyor. Sonuçta bunlar bizim milletimize, bizim vatanımıza çalışıyorlar. Yani bize hizmet ediyorlar. Sonuçta onların bir şey yapması yine artı bize dönüyor. Yani ne oluyor? Siz bir şey tasarlıyorsunuz, Türkiye markası olarak çıkıyor. Ne oluyor? Biz daha uygun fiyatlı, belki daha iyi bir şekilde, daha güvenilir bir şekilde buna sahip olmuş oluyoruz. Bu manada da aslında hayırseverleri buradan duyurulur. Öğrencilere lütfen biraz daha destek çıkın. Çünkü sponsor bulmakta çok fazla zorlanıyorlar. Güzel projeler yapıyorlar, geliştiriyorlar. Aylarca, belki yıllarca bu proje üstüne çalışıyorlar. Ne oluyor? Sponsor bulamayınca, belli bir bütçe bulamayınca ne o yarışmaya gidebiliyorlar, ne de artık bir hevesleri kalıyor. Artık ne bir proje öğretmek istiyorlar, ne de daha fazla bir şey yapmak istiyorlar. Buradan duyuralım. Evet, peki sizi izleyen ve bu alanda heves eden genç kardeşlerimize böyle ilk tavsiyeniz ne olur? Neler söylersiniz?
4: Vallahi benim söyleyeceğim şey kesinlikle bu proje dışında da olsun bir şeyle ilgileniyorlarsa bir yerden başlamak gerekiyor. Bir yerden başlayıp o şeyi gerçekten de istemek gerekiyor. İstemek başarmanın yarısı falan filan deniyor. Bu sözde böyle biraz şey kalıyor ama gerçekten de öyle. Biz buraya öyle aslında başarmak için değil, isteyerek çıktık. İstediğimiz zaman zaten başarıyoruz. Gençler bir yerden başlaması gerekiyor dediğim gibi. Kesinlikle istemesi gerekiyor. Zaten bir şey yapmak için o isteğe bağlı kalıyor. Üçüncü şey de inanmak gerekiyor. O yaptığın şeye inandığın sürece, istediğin sürece o şeyi kesinlikle bırakmadan yapabiliyorsun. Bu üç şey çok önemli kriter benim için. Bu şeyleri yaptığınız zaman kesinlikle o yaptığınız şey adına bir yerlere ulaşıyorsunuz ve pes etmiyorsunuz. Neyle uğraşırsanız uğraşın, benim söyleyeceğim bu.
1: Evet, sen neler söylersin?
3: İlk başta vizyoner olmaları gerekiyor. Çünkü böyle projeleri araştırmaları gerekiyor. Bir de biraz cesur olmaları gerekiyor. Çünkü ne kadar güzel bir iş yapmanızı istiyorlarsa cesur olmaları gerek. Ve niyetlerinin temiz olması gerekiyor. Çünkü niyetin temizse illaki bir kapı açın diyor, bir kapı kapanıyor. Bizim de bu şekildeydi. Yarışmaya son gün kala sponsor olmuştuk. Biz elimizden gelen her şeyi verdik. Bunun sonucunda da başarmıştık.
1: Çok güzel. Gerçekten buradan izleyenler de eminim ki gurur duyuyorlardır. Yani ya Türkiye'de özellikle Kayseri'de böyle şeylerin, böyle projelerin çıktığını duyunca muhtemelen mutlu oluyorlardır ki. Çünkü ben gerçekten çok böyle mutlu oldum ve tüttük damarım kabardı diyebilirim. Peki Kuantum takımının bundan sonraki hedefi ve yeni menzili nedir?
4: Yeni hedefi dediğimiz kriterler var açıkçası. Durmadan aslında devam etmek. Yaptığımız sistemleri daha özgün, daha geliştirilebilir bir sistem haline getirmek. Şimdi elektrikli araçlar olsun, roket olsun, yağ olsun yaptığımız projeler var evet. Teknofest bünyesinde. Bunları icra ediyoruz, bir yere kadar getiriyoruz ama dediğimiz gibi bunları bir tarafta da geliştirmek gerekiyor. Biz bu konu bakımından roketler üzerinde yerli roket yapma gibi düşüncemiz var. Yavaştan bunlara adım attık. Drone sistemlerine de yavaş yavaş geçiş yapıyoruz. Bu şekilde. Yani buralardan da başladık. Çünkü buraların önü biraz daha açık olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki diğer kısımlardan da devam ediyoruz. Bu kısımları dediğimiz gibi özgünleştiriyoruz ve geliştiriyoruz. Ayrıca işte dediğimiz gibi roket motorları ve drone sistemleri üzerine bir çalışma gerçekleştirmeye başladık diyebiliriz.
1: Çok güzel. Peki Metehan, sen ne düşünüyorsun? Bundan sonraki hedefin ne? Sonuçta şu an yolun yarısındasın diyebiliriz. İkinci sınıftasın. Daha önde iki sene, belki üç sene var. Bilemiyoruz. ne düşünüyorsun?
3: Şu an yaptığımız bir proje var. Biz bu projeyi daha da geliştirip arkadaşım da dediği gibi %100 yerli yapmak istiyoruz. Motorundan burun konisine olsun, gövdeleri olsun, kompozit üretimine. Yani sıfırdan ham maddeyi aldıktan sonra atölyeye soktuğumuzda elimizde belli bir şey olması istiyoruz biz. Roket olsun, drone olsun veya farklı sistemler olsun. Yapabileceğimizin en iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Bu konuda da ilerliyoruz. Kendimize belli bir sınır koymadık. Bir 30 bin fit olur, 45 bin fit olsun. Biz yapabileceğimizin en iyisini yapmayı düşünüyoruz. Yani. İleride dediğiniz gibi daha çok yol var. İnancımız tam.
1: Evet. Son dönemde Türkiye, Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Atasever'i de uzay misyonlarında aslında biraz daha vites arttırdı diyebiliriz. Devletin bu insanlı uzay hamleleri sizce Kuantum gibi öğrenci takımlarına bütçe ve motivasyonu nasıl sağlıyor?

0: açılacağını hissettik. Çünkü öncesinde böyle bir durum yoktu. İşte Türkiye'de uzaya gidebilecek insan var mıdır düşüncesi vardı. Bu algı tamamen kapandığını düşünüyorum. Bu algı kapandıktan sonra da işte bu motivasyonla beraber önümüzün güzel bir şekilde açıldığını tekrardan dile getirmek isterim.
1: Sen neler düşünüyorsun?
2: Dediğimiz iki bilim insanı da cidden uzaya çıkan birinci Türk ve ikinci Türk. Bizim bir şeyleri yapabilme azmimizi, heyecanımızı giderek arttırdı. Çünkü yaptıkları sistemler, oradaki deneyler ve uzaya çıkarken ki başta bizim de şu an tasarlamış olduğumuz roketleri daha çok bu yöne evrilmeyi sağladılar. Ciddi anlamda büyük bir gurur kaynağı. Bizim vizyonumuzu açtı. İnşallah daha da devam edebiliriz. Bizden sonraki nesil. Evet. En iyisini yapacağına inanıyorum.
1: Evet, belki bir gün, belki 10 sene sonra, belki 5 sene sonra, belki daha yakın zamanda sizlerden birisi belki uzayda görürüz. Yani deriz, işte uzaya çıktı, bakın uzay mühendisliği şu an işte konuk olmuştu. İlerleyen zamanlarda işte uzaya çıktı falan gibisinden. Belki sizlerin de isimlerini anarız.
2: İnşallah.
1: Ne olacağını bilemiyoruz sonuçta. Umarım öyle olur. Zaten şey çok konuşuluyor, ileride işte Mars'a gideceğiz, Mars'a yerleşeceğiz gibisinden. Bu konuya nasıl bakıyorsunuz?
0: Vallahi olabilir ya, süreç. Bilmiyoruz bakalım.
1: Gidilir mi sizce?
2: Gidilir ama bence önümüzde çok uzun yollar var çünkü yapmamız gereken. Şu anda Mars yolunda çalışan devletlerin de geçmiş bir tecrübeleri var. Biz de bunun üstüne katarak gidileceğine inanıyorum ben ya bu konuda. Yaparsa Türkler yapar ya, hiç sıkıntı olmaz bence.
1: Türkler Mars'ta diye. Çok güzel. Peki, Teknofest kuşağı olarak anılan bir nesilsiniz ve artık yarışmalardan çıkıp küresel pazara açılıyorsunuz. Türkiye'deki yerli savunma sanayi ve İHA, SİHA gibi başarısı, bu sanayilerin başarısı, siz genç mühendislerin vizyonunu ne yönde değiştiriyor?
0: Tabii ki de bu İHA, SİHA'da yapılan projeleri, ürünleri görünce biz Türk gençleri çok büyük bir özgüven kazanıyoruz açıkçası onları görünce. Bu özgüvenle beraber işte artık biz de yapabiliriz durumuna geliyor. Çünkü ülkemizde yapılabiliyor. Yapılmasa bile yapabiliriz diyoruz ama yapıldığı zaman gerçekten de bu büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Ardından bizim bu yarışma konusunda da yaptıklarımız sadece yarışma konusunda değil, ülkemize birer nasıl diyelim, ülkemiz için bir şeyler yapma durumuna geliyor neredeyse bu durum. Öyle düşünüyorum.
1: Ben neler söylersin?
2: Şu anda yapılan cidden projeler İHA ve SİHA alanında dünyada birinci sıraya yerleşti Türkiye. Cidden çok gurur verici bir şey bu durumda. Çünkü yapabileceğimizi tüm dünyaya göstermiş olduk. Biz de Amerika'ya giderek bir nebze de olsun buna katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Ya yapılabilir bir şey. Tüm alanda gelişmeye devam edeceğiz. İleride inşallah daha da ilerini yapacağız.
1: Çok güzel. Peki bir dakika, şöyle bir şey var. Geçtiğimiz günlerde 15-20 Haziran 2026 tarihinde gitmiştiniz. Yanlış hatırlamıyorsam Texas'taki IREC yarışmasında 175 küresel takımla yarıştınız. Orada Amerikalı, Avrupalı rakiplerinizin elindeki bütçe ve teknolojik imkanlarla kendi imkanlarınızı kıyasladığınızda aradaki farkı kapatmanın formülü sizce nedir? Aradaki fark kapatılabilir mi?
0: Ya gerçekten de işte sorduğumuz soruyu biz yarışma alanında şöyle deneyimledik. İşte orada yabancı insanlarla konuştuğumuz zaman nasıl bir ortamda çalışıyorsunuz falan. İşte fotoğraflarını gösterdiler çalıştıkları yerlerin. Gerçekten de çalışma laboratuvarları konusunda büyük bir fark var açıkçası. Onu gördük en azından bizim için. Bunun açıklığının getirilebilmesi adına da gerçekten de bu çalışmalar konusunda sürdürülebilir ve güzel sponsor durumu olması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu iki ana şartın olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Sen neler söylersin?
2: Biz bu projeleri yaparken elimizde belli bir projeler oluyor. Belli bir süre sonra maddiyata geliyor konu zaten. Yurt dışındaki takımlar bu yönde hiç sıkıntı yaşamıyorlar. Bizim sponsorlarımızın okulun daha fazla vereceği imkanla beraber onlardan daha iyi bir şey yapacağımızı düşünüyoruz. Çünkü oradaki belli başlı takımlar var. Ama bunlar da sürekli olarak mesela bizim kullanmış olduğumuz tasarım programları olsun, analiz programları olsun, Amerikan menşeli bir firma olduğundan dolayı adamlara direkt destek sağlayabiliyor. Ama biz de kendi yerli programlarımızı yaparak bunlardan daha da iyi olabiliriz.
1: Yani bence yapabilirsiniz. Yani asla durmayın. Buradan biz dinleyen işte uzay mühendisi, uçak mühendisi fark etmiyor. Diğer alanlarda da olabilir. Eğer bir proje yapıyorsanız, buna gönlünüzü verdiyseniz ve başarabileceğinize inanıyorsanız arkasından gidin. Durmayın.

0: Yani ne olursa olsun gitmeleri gerekiyor.
1: Yani. Aynen öyle ya. Ya başaramasanız bile ya o kadar çok bilim insanı var ki ya şu an baktığımızda birçok ünlü bilim insanı bile defalarca diyor yanlış yapıyor. İşte birçok kapı yüzüne kapanıyor. Yani insanlar 60 yaşında, 80 yaşında belki de daha küçük yaşlarda 8-9 yaşlarında bilim insanı unvanına sahip olabiliyorlar ki bunlar denemekten vazgeçmeyenler. Yani cesaretini ortaya koyup ne olursa olsun yine de deneyeyim, belki yaparım umuduyla yola çıkan insanlar. Eğer sizin de bir projeniz varsa, aklınızda bir fikir varsa bunu söylemekten, yani şimdi paylaşınca belki çalınma ihtimali olabilir ama bunun için bir şeyler yapmaktan çekinmeyin. Yani önüm kapalı, nasıl gideceğim, ne yapacağım demeyin ama önümde oturuyorsunuz. Yani Türkiye'den Amerika'ya yarışmaya gidiyorsunuz. Bunlar çok değerli şeyler. Peki, ikiniz de çok başarılı mühendis adaylarısınız. Bir tarafta global devlerde, yani işte NASA gibi kariyer fırsatı var. Diğer tarafta da ülkemizde kalıp yerli projeleri büyütme imkanınız var. Sizce bir Türk mühendisi için hangisi daha büyük bir başarı vizyonudur?
2: Ya bence tabii ki de yurt dışında deneyim elde etmek çok önemli. Ki elde edilmesi de gerekiyor. Sadece Türkiye'de kalmasını gerektiğini düşünmüyorum. Ama asıl başarı da şu, orada elde edilen deneyimi Türkiye'ye kazandırabilmek. Çünkü bu şekilde ülkemiz bir yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Oradan alınan deneyim, burada geliştirilen deneyimle beraber Türkiye'yi kazandırabilmek çok önemli. Türkiye kazandırabildikten sonra da işte ülkemizi güzel bir şekilde temsil etmek, iyi işler yapmak olduğunu düşünüyorum bu yollardan sonra.
0: Zaten oradaki firmalar ileride çünkü yaptıkları projeler belli. Arkadaşımın da dediği gibi oraya giderek oradan bir şeyler katıp sonra ülkemize dönüp kendi özgür fikirlerimizle beraber daha da ileri yapılabilir. Bunu yapanlar elbette var zaten. Ama benim amacım Türkiye'de kalmak, savunma sanayi alanında gelişmek.
1: Çok güzel. Senin hayalin ne var peki? Ne düşünüyorsun ileride mezun olduktan sonra? Aslında mezun sayılırsın bir nevi.
2: Ya burada kalmak biraz daha önemli. İşte burada kendimi biraz geliştirdikten sonra buradaki deneyimi orada birleştirip yeniden buraya dönmek gibi bir düşüncem var ama ilk yıllarda tabii ki de burada kendimi geliştirmek istiyorum bu alanda. Artık nerede olursa bakalım. Savunma sanayi şirketinde.
1: Peki sizce üniversitede öğrendiğiniz o teorik mühendislik eğitimi işte belli bir işte roket üretmek için böyle devasa hani projelerde yer almak için yeterli mi?
0: Tam da yeterli diyemeyiz aslında. Bize çünkü belli olarak teorik kısımları üretiyorlar. Bizim yaptığımız projenin %10'u %20'si teorik olarak ilerleyebilir. Ama ardından sahada tecrübe etmemiz gerekiyor. Çünkü saha tecrübesi çok ayrı bir şey. Proje yaparsın, bir şeyler üretirsin ama sahada çıkan herhangi bir problem karşısında mühendis dediğinde en kısa zamanda çözüm üretip bu projeyi başarılı bir şekilde devam ettirmektir. Saha tecrübesi teorikten daha da önemli ama teorik de olmadan sahaya geçemiyoruz. O ikisindeki dengeyi de kurmalıyız.
2: Evet, yani burada asıl can alıcı nokta işte teorik bilgiyi işte okuldan ya da kendin bir şekilde kapıp sahada bunu birden fazla kez tecrübeleyerek en iyi kıvama gelmek olduğunu düşünüyorum ben de.
1: O zaman asıl mühendislik derslikte değil de laboratuvarda sabahlayarak edinilen bilgi midir diyebilir miyiz yani?
0: Kısmen diyebiliriz bu konuda. Ama tam da o şekilde olmaz. Çünkü belli bir teorik bilgiye sahip olmazsınız. Çünkü teorik bilgi olmasa bu üniversiteden bir anlamı kalmayacak. Hocaların tecrübesi olur, başka arkadaşların tecrübesi olur. Onları birleştirerek sahaya götürmek daha da iyi yerlere götürebileceğini düşünüyorum.
1: Ve şöyle bir şey de var, şunu da soracağım. Şimdi havacılıkta en iyisini ve en güvenlisini üretmek esastır. Fakat burada işin içerisinde bir de bütçeler giriyor. Kısıtlı bir bütçeyle risk alarak bir şeyler yapmak mı? Yoksa garanti olsun ama sıradan bir tasarımla mı ilerlemek daha mantıklı?
2: Sıradan tasarım değil kesinlikle. Çünkü insanın kendini bir şekilde geliştirmesi gerekiyor ki bu da kesinlikle sıradan bir tasarımla geçmiyor. Ama biz bu hususta ne yapıyoruz? Sıradan bir tasarımı elde ediyoruz. Onu yapıyoruz. Tersine mühendislik yapıyoruz ve ardından da bunu geliştiriyoruz. Yani sıradanlıkta kalmıyoruz ki kesinlikle kimsenin de sıradanlıkta kalması gerektiğini düşünmüyoruz açıkçası.
1: Ya çok fazla var risk almaktan korkan, ya işte güvenli olsun, sağlam olsun, uçsun ama basit bir şey yapayım diyen de var. risk alayım, düşsün, parçalansın, evet bütçem gitsin. Belki o bütçeye belki zor erişiyor olabilirsiniz ama en azından bir şeyler katsın bana diye düşünenler de var. Sen hangi düşüncedesin?
0: Ya bence arasındaki dengeyi kurmaları gerekiyor. Çünkü risk alarak yaptığın zaman belki roketin parçalanabilir. Çünkü sana bağlı bir umut besleyen insanlar var. Senin o kadar emeğin olacak bir iki yıl, belki de daha fazla. Ortalama sıradan bir tasarımdansa yapılabilir bir tasarımdan roketi başarılı bir şekilde kurtardıktan sonra kademe kademe gitmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Belli bir tasarım yapmamız gerekiyor ki onu geliştirelim. Çünkü bir şey yapmadan onu geliştiremeyiz, risk atamayız. Dediğiniz gibi bütçe de bu konuda önemli. Biz öğrenciler olarak da yapabileceğimizin en iyisini yapıp o bütçeyi güzel bir şekilde ayarlamak gerekiyor.
2: Ki öyle de yaptık. Yapılan bir sistem üzerine işte risk analizleri gerçekleştirip birden fazla o sistem üzerine yenilikler getirdik ve roketimizi nihai hale getirdik burada. Yapılabilir en iyi şekilde, kurtarılabilir en iyi şekilde nihai hale getirdik.
1: Çok güzel yapmışsınız. Bir de şöyle bir şey var, şu an yeni nesilde çok gündem. Her programda da aslında konuşuyorum, her yerde bangır bangır yapay zeka diyoruz. Peki yapay zeka mühendislerin yerini alabilir mi sizce?
2: Bence yerini alamaz. Çünkü onu oluşturan da bir mühendis, onu geliştiren de bir mühendis. Ama şöyle de bir durum var. Tabii ki de bilgi kapsamlarına erişebiliyor. Bir yeterli bir düzeyde. Bu konuda benim söylemek istediğim şey şu. Yapay zekayı en iyi kullanan mühendis bence bu noktada zirveye geleceğini düşünüyorum ben.
1: Evet, bu manada gerçekten yapay zekayı en doğru ve en iyi şekilde kullanmak çok önemli. Sen ne düşünüyorsun?
0: Arkadaşım da dediği gibi kullanabilmek cidden önemli. Çünkü yapay zekayı şu anda bayağı bir kullanıcısı var. Herhangi bir bilgi geliyor. Bir bilgi belki doğrudur, belki yanlıştır. O bilgiyi kendi süzgecinden geçirerek, yapay zekayı kullanarak daha farklı projeler yapılabilir. Önemli olan tamamen yapay zekaya da bağlı kalmamak gerekiyor. Kendi özgün fikirlerinle beraber yapay zekanın da aldığın desteklerle süreci daha da hızlandırabilirsin. Örnek veriyorum, bir projeyi bir yılda yapacaksan yapay zekayı doğru ve güzel kullanabilerek bu süreyi kısaltabilirsin. Bu da vakit konusunda ciddi anlamda büyük bir fayda sağlıyor. Arkadaşımın da dediği gibi kullanabilmek cidden çok ayrı bir şey. Tamamen ele geçirmez. Ama kullanabilirseniz daha da faydalı olabilir.
1: Ya evet, şu an şöyle bir şey var. Yapay zekayı en iyi kullanan, yani şu an dijital şeyleri yapay zekayı en iyi ve en pratik bir şekilde kullanan insanlar bir adım öne geçiyor. Belki bundan 5 sene sonra, belki daha yakın bir zamanda artık ilanlarda şunları görebiliriz. Ya işte yapay zekayı iyi kullanan, şu aracı iyi kullanan işte mühendisler aranıyor diye ilanlarda yerini alabilir. Çünkü çok hızlı gelişiyor. Bir de onu eğitmek de farklı bir şey. Yani siz onu yavaş yavaş eğitiyorsunuz. Aynı bir çocuk gibi. Küçük bir çocuğu nasıl öğretirsin? İşte anlamaz, tekrardan ya bak bunu yanlış yaptın, şu şekilde yap diye öğretirsin. Aynı şekilde yapay zeka da o şekilde ilerliyor. Yani sanki küçük bir çocuğu büyütüyormuşsun gibi ilmek ilmek işliyorsun, bir şeyler öğretiyorsun. O da sana meyvelerini veriyor. Aynı o çocuğun büyüdükten sonra ailesine destek çıkması, ailesine yardım etmesi gibi. Yapay zekayı da bu şekilde düşünebiliriz. Bakış açınız nasıl peki yapay zekaya karşı? Yani sonuçta onlara belli başlı bilgi veriyoruz. Belli yüklemeler yapıyoruz. Belki ileride 10 yıl sonra, 20 yıl sonra belki işinizi elinizden alacak. Ya da şöyle bir şey olacak, işinizi kolaylaştıracak ki genelde biz kolaylaştırıcı olarak bakıyoruz. Her manada aslında insanların, vatandaşların, öğrencilerin işlerini kolaylaştırıyor. Yani bir işi aslında bir günde 24 saatte yapabiliyorsa artık yapay zeka sayesinde belki belli verilerle birçok veriye ulaşıp o işi mesela 1 saate, yarım saate, belki de 10 dakikaya kadar indirebiliyorsun. Tabii ki onu tekrar kontrol etmek şartıyla. Siz nasıl düşünüyorsunuz?
2: Ya aslında şöyle, bu devirde aslında yapay zeka kullanmayan insan kalmadı. Çoğu kişi yapay zekayı kullanıyor bir şekilde, oradan ya da buradan. Tabii ki bizler de kullanıyoruz ama belli şartlar altında. Bu yapay zekanın insanın çalışma azmini bir miktarda azalttığını düşünüyoruz biz. Bu yüzden her konu babında değil de bazı konularda bu yapay zekayı kullanıyoruz. Kullandığımız durumlarda işte aldığımız fikirleri bir noktada tespit edip bu aldığımız fikirlerin karar verme süreçleri tamamen bize bağlı oluyor. Tasarımlar olsun, analizler olsun. En son nihai kararı ve çalışmaları gerçekten de biz yapıyoruz. Ama aldığımız fikirler konusunda ve bazı taraflarda yapay zekayı kullanıyoruz. Yapay zekanın esiri olmamak adına da yaptığımız durumlardan birisi şu. Laboratuvar çalışma esnasında yapay zekayı kullandıktan sonra işte ya da kullanmadan önce veya sonra bu fikirler geliyor aramızdan, 10-15 tane fikir. Böyle 10-15 kişi toplanıyoruz. Herkes kendi fikrini söylüyor. Yaptığı işte tezleri sunuyor ortaya ve nihai kararı oluşturuyoruz burada. Yani sonuç olarak dediğim gibi nihai karar kesinlikle bizden çıkıyor. Ama işimizi kolaylaştırdığı kısımlarda kesinlikle var yapay zekanın bu durumda.
0: Sizin benzetmeniz bence bu konuda çok iyi. Ailenin bir çocuğu yetiştirdiği gibi demiştiniz. Her ailenin tüm çocukları başarılı olacak diye bir şey yok. Yaramazlar için çocuklar da oluyor. Bu da eğitime giriyor. Siz yapay zekanızı ne kadar güzel eğitebilirseniz onunla beraber daha da fazla yükselebilirsiniz. Ama kötü bir eğitim durumunda sizi de iyice çökertme ihtimali var. Aile benzetmesi bence çok iyiydi. Eğitim bu konuda önde geliyor. Çok güzel eğitirseniz daha iyi projeleri daha kısa sürede yapabilirsiniz.
1: Evet, bir de yapay zeka şu yönden bakanlar da var. Şimdi ben ona bir bilgi verdim. Fakat o unutmuyor, aklında tutuyor. Daha sonra bana tekrardan söylüyor. Bu manada aslında dünyanın birçok çeşitli yerinde, hatta şu an her yerinde belki de yapay zeka kullanıldığı için sizin verinizi belki cümledeki kişiyle paylaşabiliyor. Böyle bir ihtimal de var. Yani hatta şöyle diyebilirim. Yani insanlar artık mesela işte belli başlı işte bir şeyler soruyor. Mesela diyor ki işte şu dersi şöyle yaptım, işte şu konu hakkında ilgim var falan diyor. İşte bundan bir hafta sonra, belki bir ay sonra, aylar sonra kahve falan atıyor örneğin. Onda da diyor ki ya sen daha önce böyle bir şey demiştin diye senin karşına çıkarıyor. Yani aslında senin ona yazdığın, ona verdiğin bilgileri de unutmuyor. Hep hafızasında o belleğinde tutuyor. Sanki şey gibi diyebiliriz hatta, hani arkadaş unutur ama yapay zeka unutmaz. Yani sonuçta ona dert anlatanlar, ona işte kötü anısını anlatanlar, yakın anılar da çok fazla var diyebiliriz. Bu konuya nasıl bakıyorsunuz?
0: Dediğiniz gibi belleğinde sürekli tutan bir sistemi var. Yanlış da olsa doğru da olsa tutuyor sonuçta. Ama bu genelde kullanıcıda bitiyor. Çünkü yanlış veri de olabiliyor, doğru veri de çok oluyor. O yanlış ve doğru veriyi kendi süzgecinden geçirerek güzel bir şekilde kullanırsa ciddi anlamda çok önemli faydalar sağlayabiliyor. Biz de kullanmıştık çünkü hesaplamalar olsun, şeyler olsun bizim işimizi daha da kolaylaştırdı. Ama dediğim gibi belli bir süzgeçten doğru mu, yanlış mı onu ayırt ederek geçirirse proje daha da iyi yerlere çıkabiliyor zaten. Bu konuda da süzgeç, belli bir süzgeçten geçirmesi gerekiyor kullanıcının.
1: Ne düşünüyorsun?
2: Yani arkadaşım da dediği gibi bu yapay zekayı kullanan kişilerin kesinlikle güzel bir şekilde eğitmesi gerekiyor ve kendine göre eğitmesi gerekiyor. Dost olarak bakması gerekiyor ama bir gün düşman olabilecek bir dost olarak bakması gerekiyor. Bu şekilde eğitmesi gerekiyor diyebilirim yani. Çok fazla bir şey diyemem.
1: Bu arada roket analizlerinde ve yazılımlarda çok fazla aslında yapay zekadan destek alınıyor. Şöyle bir şey de var. Şimdi mesela siz işte roket tasarlıyorsunuz. Belli başlı hesaplama işlemleri var. İşte eşit mi olacak, eşit olmayacak mı falan. Mesela örneğin siz diyorsunuz ki bu uçak uçar mı? Şu şu şu şekilde şeyler var. Düşme ihtimali ne kadar gibisinden siz aslında belli başlı seçenekler, belli bir yol gösterici oluyor. Bu manada aslında belki de maliyet açısından, yani örneğin normalde düşecekse o roket, işte yapay zeka sizi uyarıyor. Şu şöyle oldu, şundan dolayı şöyle olabilir şeklinde dediğinde o manada aslında yardımcı oluyor diyebiliriz. Bu şekilde düşünen bazı insanların şöyle bir düşüncesi de var. İlerleyen yıllarda roket tasarlayan yapay zekalar yüzünden insan mühendislere ihtiyaç kalmayacağını iddia ediyorlar. Siz bu düşünceye katılıyor musunuz?
2: Tamamen katılmıyorum ben açıkçası. Çünkü neden? Hani siz böyle dediniz ama çoğu kişinin algısında da bu var. Ne var? İşte yazılımları yapıyor, analizleri yapıyor. Ama aslında böyle değil. Biz bunun üzerinde çok fazla çalıştık ve deneyim elde ettik. Yazılımlarda vesaire şöyle oluyor açıkçası. İstediğin şeyi söylüyorsun eğittikten sonra ama size tamamen doğru şeyi vermiyor. Ne yaparsanız yapın doğru şeyi vermiyor. Sadece bir fikir ve yol haritası çiziyor aslında size. Siz bunun üzerinden bir değişiklik yapıyorsunuz. Bu şekilde ilerliyor açıkçası. Ki dediğim gibi bu karar verme mekanizması işte insanda bitiyor dediğim için kesinlikle yapay zekanın bir roketin tamamını yapabileceğini ben düşünmüyorum. Dediğim gibi bizler mühendislerde olayın biteceğini düşünüyorum ben.
1: Sen de nasıl bakıyorsun?
0: Tamamen yerine geçmez aynı arkadaşımın da dediği gibi. Ama örnek veriyorum, bir projede 50 kişi çalışıyorsa o sayıyı biraz daha indirgeyebilir. Ama önemli olan kullanmak, çünkü her şey yapay zekaya verdiğimizde belli bir teori yapabilir. Ama o teorikten sonra bunun üretim kısmı var. Bu konuda daha dünya o konu gelişmediğini düşünüyorum ben. illaki insana gerek olacak. Çünkü yapay zekayı tek bırakırsanız da yapay zekayı kontrol edecek. Ağızda verdiğinde yeni kodlar yazabilecek gene insan oluyor. Tamamen elinden almaz ama belli bir iş gücü kaybına neden olabilir.
1: Evet, yavaş yavaş da bu arada programımızın sonuna geliyoruz. Ya dinleyenler de umarım zevk almıştır. Çok güzel, çok dolu dolu bir yayın oldu. Aynı zamanda burada bizleri, Türkiye'mizi temsil eden gençlerimizle de tanışma imkanı bulmuş olduk. Buradan siz dinleyenlere neler söylersiniz?
2: Öncelikle hayali olan insanların o hayalini bırakmamalarını, isteklerine, başarılarına ve çabalarının devam ettiği sürece o hayallerini tutmalarını beklerim. Ardından bir teşekkür etme faslımıza geçelim. Buradan tabii ki de arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız, sadece Rokete gibi değil, diğer ekipteki arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Danışmacılarımıza teşekkür ederiz. Ailelerimize teşekkür ederiz. Bu süreçte kesinlikle bizi yanımıza durdular. Bizi hep desteklediler. Son olarak da sponsorlarımıza Ebabil Aerospace, Asile Mobilya ve Rıdvan Bey'e çok teşekkür ederiz buradan. Seni söylemek istediklerine.
0: Ben de özellikle sponsorlara teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşımın da dediği gibi aileler bizim için hep yanımızda oldular. Ne olursa olsun hiçbir şekilde bize inanmamazlık yapmadılar. Sürekli desteklediler. En büyük övgü de aynı dediğimiz gibi çalışma arkadaşlarımız alıyor. Kuantumuz sadece roket olarak değil, arabası olsun, İHA'sı olsun tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Arkadaşım da dediği gibi sponsor olarak Ebabil Aerospace'e, danışman hocalarımıza, bizi destekleyen Rıdvan abiye, Kerem abiye bol bol teşekkürlerimizi sunuyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Bu tek bir proje değil. Bu projeyi geliştirerek daha yeni şeyler, ülkemizi gururlandırmaya devam etmek istiyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayındı. Dinleyen konuklarımızdan çok mutlu olduklarına, sizi dinlemekten keyif aldıklarına eminim. Bugün Metehan Uygar ile Mustafa Mert Kızlay ile birlikteydik. Uzay mühendisliği okuyan iki tane öğrencimiz, Amerika'da Türkiye'mizi temsil eden, Kayseri Erciyes Üniversitesi'ni temsil eden öğrencilerimizle birlikteydik. Çok keyifli bir yayındı. Bir sonraki programda farklı bir konu ve farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.
3: Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor sona erdi.
4: Şimdi reklamlar.
5: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
6: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişe 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
5: Ergül her nesil.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ellerinde çoğu çocuk ve kadın 73 bin masum gazelinin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır, dedi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, rüşvet vermek, rüşvet almak, icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Restoran ve kafelerde menüler 1 Temmuz itibarıyla değişiyor. Kalori ve içerik bilgisi artık zorunlu olacak. Yiyeceklerin protein, yağ ve karbonhidrat oranları menüde yer alacak. Sipariş edilen yemeğin tüm malzemeleri menüde belirtilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sahadaki büyük emek ve milletin güçlü desteğiyle koruyucu aile hizmetinin son 20 yılda 21 kat arttığını bildirdi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Trafik sigortalarında yeni dönemle birlikte değer kaybı tazminatları ayrıca başvuru aranmadan maddi hasarla birlikte hesaplanırken, sigortalının ayrıca bir aracıya başvurmasına da ihtiyaç kalmayacak. Değer kaybı kaynaklı dava süreçlerinin azalması, hasar süreçlerinin hızlanması ve maliyetlerdeki düşüşün sigortalılara olumlu yansıması bekleniyor. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları, Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesine ilişkin kamu kurumlarının isim ve logolarını taklit edilerek hazırlanan sahte paylaşımlara ilişkin uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos'la, İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner'la bir araya geldi. Bugünden itibaren zincir restoranlarda menülere kaloriler eklenecek. Kalori hesabı uluslararası kabul görmüş kriterlere göre uygulanacak. Uygulama 2027 sonunda tüm restoranlarda yaygınlaşmış olacak. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
5: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen Uruguay'ın teknik direktörü, düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. UEFA Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A milli takımın ABD'ye girişi ve Arizona eyaletindeki kamp merkeziyle ilgili iddialarına ilişkin açıklama yayımladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
1: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
2: Mirasın izleri.
3: UNESCO Dünya Miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrine sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Truva Arkeolojik Alanı'ndan bahsedeceğiz. Boğaz'ın rüzgarıyla dalgaların birbirine vurduğu Çanakkale topraklarında zamanın ve efsanenin kesiştiği bir yer yükselir. Truva, binlerce yıl önce, M.Ö. 12. yüzyılda gerçekleştiği söylenen kuşatmayla ünlenen bu kent, Homeros'un ölümsüz eseri İlyada ile insanlık hafızasında yerini almıştır. Truva, sadece taşlardan ibaret bir arkeolojik alan değil, tarih, edebiyat ve kültürün iç içe geçtiği zamansal bir köprüdür. Burası, Avrupa ile Asya arasında kültürel bir kavşak olarak yüzyıllar boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Helenistik, Griko-Romen ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar, kentin 4000 yılı aşkın bir süre boyunca sürekli olarak yaşadığını, geliştiğini ve değiştiğini gözler önüne serer. Her bir katman, insanlık tarihinin farklı bir yönünü anlatır, her bir taş bir uygarlığın yaşamına ve inanç sistemine tanıklık eder. Truva'nın mimarisi, sanat ve kültürün bir arada örüldüğü bir mozaik gibidir. Kentin surları, savunma ve strateji anlayışının ötesinde, kentin toplumsal düzenini ve yaşam biçimini de yansıtır. Saray kalıntıları ve tapınaklar, dönemin yönetici sınıfının dini ve politik gücünü gösterir. Evlerin ve sivil yapıların kalıntıları ise, günlük yaşamın dokusunu, aile ve topluluk ilişkilerini gözler önüne serer. 1998 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilen Truva, taşların sessizliğiyle binlerce yılın hikayesini anlatır. Her kazılan temel, her restore edilen duvar, insanlık tarihinin sürekliliğini, uygarlıkların birbirini nasıl etkilediğini ve kültürel mirasın önemini hatırlatır. Truva'ya adım attığınızda, yalnızca antik bir kente değil, efsaneler, savaşlar, aşk ve ihanetle örülmüş bir insanlık destanının tam ortasına adım atmış olursunuz. Truva, bir ören yeri olmanın ötesindedir. Burası, geçmişin, günümüzün ve insanın hayal gücünün kesiştiği bir mekan, tarihle efsanenin birbirine dokunduğu, her adımda binlerce yıl öncesini hissedebileceğiniz bir açık hava laboratuvarıdır. İşte bu yüzden Truva sadece Çanakkale'nin değil, tüm dünyanın ortak hazinesidir. Zamanın ötesine uzanan bir miras, insanlık tarihinin taşlara kazınmış destanıdır. UNESCO Dünya Miraslarını dinlediniz, haftaya başka bir dünya mirasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Mirasın izleri.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Ay yüzeyinde kalıcı bir varlık göstermeyi hedefleyen NASA, özel uzay şirketlerine yönelik fon fonlamalarına bir yenisini ekledi. Kurum, 2028 yılı sonlarında ay yüzeyine bilimsel ekipman taşıyacak insansız iniş araçları ve özel sektöre yaklaşık 600 milyon dolarlık yeni sözleşmeler dağıtıldığını açıkladı. ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen bir müzik festivalindeki seyyar tuvalette yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Polis, kırsal batı Michigan'da gerçekleşen olaya ilişkin yürütülen soruşturmada kamuoyundan yardım talep etti. İran tarafından yapılan açıklamada en az 6 milyar dolar değerindeki İran varlıklarının serbest bırakılmasına yönelik ABD ve İranlı yetkililer arasındaki dolaylı görüşmelerin çarşamba günü Doha'da yeniden başlayacağı bildirildi. Yunanistan'ın Selanik iline yakın Derveni bölgesinde dün çıkan orman yangınında yaşamını yitirenlerin sayısının 2'ye yükseldiği belirtildi. İsrail yönetiminin Beyrut'la ortak bir denetim mekanizması üzerinde anlaşmaya varıldığının beklenmesi gerekçesiyle Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden ordusunu çekme işlemi erteleme kararı aldığı bildirildi. Çin, insansı robotları gerçek üretim hattına indirdi. Egibot'un geliştirdiği robotlar 60 binden fazla görevi 6 gün boyunca neredeyse hatasız yerine getirerek endüstriyel yapay zekada yeni bir dönemin sinyalini verdi. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'le ultra-ortodoks partiler arasında sıkışıp kaldığını, Netanyahu'nun artık ülkeyi yönetme kabiliyetini tamamen kaybettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı için mali destek çağrısında bulunarak UNRWA'daki nakit açığının tüm bölgenin istikrarı için ciddi sonuçlar doğurduğu uyarısında bulundu. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridinde insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda iki Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Kırgızistan'da dildeki özgün fonetiği korumak amacıyla Kırgız alfabesindeki Rusça harflerin çıkarılması önerildi. Bosna Hersek'teki uluslararası barış sürecini denetleyen Barış Uygulama Konseyi'nin ülkedeki yeni yüksek temsilcilik görevine kimin geleceği konusundaki görüşmeleri bir kez daha sonuçsuz kaldı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısının 1943'e yükseldiği duyuruldu.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları, Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. İran tarafından yapılan açıklamada en az 6 milyar dolar değerindeki İran varlıklarının serbest bırakılmasına yönelik ABD ve İranlı yetkililer arasındaki dolaylı görüşmelerin çarşamba günü Doha'da yeniden başlayacağı bildirildi. Trafik sigortalarında yeni dönemle birlikte değer kaybı tazminatları ayrı başvuru aranmadan maddi hasarla birlikte hesaplanırken sigortalıların ayrıca bir aracıya başvurmasına ihtiyaç kalmayacak. Değer kaybı kaynaklı dava süreçlerinin azalması, hasar süreçlerinin hızlanması ve maliyetlerdeki düşüş sigortalılara olumlu yansıması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı, dijitalleşme ile birlikte daha fazla reklam ve ilana maruz kalan tüketicilerin aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korunması amacıyla, hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan reklamlara kadar birçok alanda tüketicilerin korunmasına yönelik yeni kuralları devreye aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makro finansal istikrarı güçlendirmek ve parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek amacıyla sadeleşme yönünde yeni bir adımlar attı. Zorunlu karşılık uygulamalarında değişikliğe gitti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istihdamı korumak ve iş gücüne katılım artırmak amacıyla aktif iş gücü politikalarını uygulamaya devam ettiklerini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sağlık alanlarında TÜBİTAK eliyle son 23 yılda 14 binden fazla projeye ve 18 binden fazla bilim insanına 82 milyar liralık destek verdiklerini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Vekil Salih Sarı, bugün itibariyle Akkuyu'da 300'den fazla yerli firmamız inşaat, malzeme ve ekipman tedariği ile test, sertifikasyon ve mühendislik hizmetlerinde yer almakta olup yaklaşık 12 milyar dolar iş hacmine ulaşmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 30 milyon euro'lu bütçeli İPART 3 programı 12. başvuru çağrı ilanının yayımlandığını bildirdi. Pakistan Başkanı Şahbaz Şerif'in 2-4 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde ulaştırmadan ekonomiye, ticaretten savunma sanayisine kadar çeşitli alanlarda yeni işbirliklerine odaklanacak.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 46 lira 67 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 53 lira 22 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6008 liradan, çeyrek altın ise 9831 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Pınarbaşı Sarız 28, Akkışla Bünyan, Özvatan, İncesu, Tomarza 30, Develi, Yahyalı ve Felahiye 31, Sarıoğlan 32, Yeşilhisar 33 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 29, Nevşehir 31, Sivas ve Kırşehir 32, Niğde 34 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 33 derece, Ankara 34, İzmir ise 35 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 1 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1527. Dünyanın ilk ve en eski Protestan Üniversitesi, Marbung Philip Üniversitesi kuruldu. 1683. Osmanlı ordularının Viyana taarruzu başladı. 1736. 23. Osmanlı Padişahı 3. Ahmet öldü. 1798. Napolyon Mısır'ı işgal etti. 1839. Padişah 2. Mahmut öldü, yerine Sultan Abdülmecit geçti. 1867. İngiliz Kuzey Amerika Yasası, Kanada Anayasası olarak yürürlüğe giren Kanada Konfederasyonu kuruldu. John A. MacDonald ilk başbakan oldu. 1878. Kıbrıs, toprak mülkiyeti Osmanlılarda kalmak üzere geçici olarak Birleşik Krallığa devredildi. 1881. Dünyanın ilk uluslararası telefon konuşması St. Stephen ve Kale arasında yapıldı. 1903. Tour de France ilk defa yapıldı. Bu yarışı Fransız Maurice Garin kazandı. 6075 frank ödülün sahibi oldu. 1908. SOS, Uluslararası Morse Alfabesi Acil Durum Sinyali olarak kabul edildi. 1911. Kandili Rasathanesi kuruldu. 1921. Çin Komünist Partisi kuruldu. 1925. İlk piyango, Türkiye Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi. 1926. Deniz taşımacılığına ve ticaretine ilişkin esasları düzenleyen Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi. 1926. Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. 1889. İtalyan Zanadelli Yasası esas alınarak hazırlandı. 1927. İstanbul'dan 16 Mayıs 1919'da ayrılan Mustafa Kemal, kurtuluştan sonra ilk kez İstanbul'a gelişinde büyük törenle karşılandı. 1929. İstanbul-Ankara telefon hattı hizmete girdi. 1935. Aydın Demiryolu devletleştirildi. 1937. Toprakkale, İskenderun, Fevzi Paşa, Meydanı Ekber demiryolları devletleştirildi. 1946. Elazığ-Palu demiryolu açıldı. 1960. Somali bağımsızlığını ilan etti. 1962. Ruanda ve Burundi bağımsızlığını ilan etti. 1963. ABD'nin posta kodu sistemi zip kodları kullanılmaya başlandı. 1966. Kanada ilk renkli televizyon yayınını gerçekleştirdi. 1968. Nükleer silahları sınırlandırma anlaşması imzalandı. 1974. Arjantin Devlet Başkanı Juan Perón öldü, yerine eşi Isabel Perón geçti. 1979. Sony Walkman'ı tanıttı. 1983. Kuzey Kore Hava Yolları'na ait Ilyushin tipi bir yolcu uçağı yine Bissau Dağlık bölgesine düştü, 23 kişi öldü. 1984. TRT, televizyonda tamamen renkli hayata geçti. 1987. Manş Tüneli'nde inşaat çalışmaları başladı. 1988. Sovyetler Birliği'nde Komünist Partisi Gorbaçov'un perestroika politikasını onayladı. 1991. Varşova Paktı resmen dağıldı. 1992. TRT İnt, Avrasya yayınları başladı. 1994. 27 yıllık sürgünü sona eren Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasser Arafat Filistin'e geri döndü. 1996. Türkiye'nin ilk nükleer reaktörü Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yapılmaya başlandı. 1996. PNG görüntü formatının 1.0 versiyonu tamamlandı. 1997. Çin Halk Cumhuriyeti, şehir devlet Hong Kong'un egemenliğini 156 yıl aradan sonra Birleşik Krallık'tan geri aldı. 2002. Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruldu. 2002. Bir Rus yolcu uçağıyla Alman kargo uçağı Güney Almanya'da Überlingen üzerinde havada çarpıştı, 71 kişi öldü. 2004. Horst Köhler, Almanya Cumhurbaşkanı oldu. 2006. Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet'i Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlayan 5072 kilometrelik dünyanın en uzun demir yolunu hizmete açtı. 2012. İspanya, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 4-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. 1 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Dünya turu başlıyor.
2: Merhaba, kahve kokularının arasından sesleniyoruz. Nerede miyiz? Bugün İtalya'dayız. İtalya'da Venedik'te güvercin beslemek yasak. Sebebi romantik değil, tarihi binaların zarar görmesi. Cezası ise hiç az değil. Venedik'te yasağı ihlal edenler için para cezası genellikle 50 ila 200 euro arasında değişiyor. İtalyanlar kahveyi bir ritüel gibi yaşar. Cappuccino sadece sabah içilir. Öğleden sonra cappuccino sipariş ederseniz garson size garip bakabilir. Ama yine de kibarca servis eder. Yemek deyince arancini. Arancini adını İtalyanca arancia, yani portakaldan alıyor. Çünkü şekil ve rengi küçük portakalları andırıyor. Aslında bu lezzet artan risottonun değerlendirilmesiyle ortaya çıkmış bir sokak yemeği. İçinde peynir, et veya sebze bulunan kızarmış pirinç topları yer alıyor. İtalya'da arancini genellikle ayakta yenir. Kağıda sarılır, hızlıca ısırılır. Öğle arasında, okul çıkışında ya da akşamüstü atıştırmalığı olarak çok yaygındır. İtalya'da her bölgenin makarnası, sosu ve hatta yemek saati farklıdır. Radyo Radar'dan dünya turu İtalya durağını tamamladık. Yeni bir ülke, yeni bir hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Dünya turu sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben İlayda Kaya. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek yaptığı açıklamada, proje tamamlanıp faaliyete geçtiğinde yıllık 35 bin ton meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilecek, 5 milyar lira yatırım ekonomiye kazandırılacak, 1600 kişiye istihdam sağlanacak. Bölgede 10. Jeotermal Kuyu'da da sondaj çalışmaları aralıksız devam ediyor, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, CHP'li Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı konuşmada, AK Gençlik, ya gençlikle bunların bir ilgisi olabilir mi sözlerine karşı, AK Genç'in gadasını alayım, bence sık sık soda için, AK Genç hazımsızlığına en iyisi soda, dedi. TOP Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ICCD Başkan Vekilliği görevine yeniden seçilerek güven tazeledi. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri'de ikili eğitimin sonlandırılması için yatırım yapıldığını açıkladı. Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Kayserispor, çalışmalarına bugün yapılan idmanlarla devam etti. Minikler ve Yıldızlar yaş kategorisi mas güreşi Türkiye Şampiyonası, Kayseri ev sahipliğinde yapılmaya başlandı. Yerel Haber Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
2: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1.500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
1: Ergül her nesil. Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
2: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergül Mobilya Fabrika Satış mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergül Mobilya Fabrika Satış mağazası Kums Mall AVM.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorunun ise iptal edilmesine karar verdi. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak ve NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye, yaklaşık 3000 personel gelişmiş savunma kabiliyetleri ve kritik komuta görevleriyle ittifakın geleceğini şekillendiren ülkeler arasında yer alıyor. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 16 Eylül'e ertelendi. CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı. Genel merkez kaynakları, partinin kurumsal kimliğinin korunması ve çift başlılık görüntüsü yaratılmasının kırmızı çizgileri olduğunu kaydetti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemese dahi partide kalıp mücadele etmek isteyenler için başımızın üstünde yerleri var dedi. CHP'de bu ay sonunda il başkanları toplantısı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yürürlüğe giren kreş ve gündüz bakım evleri yönetmeliği hakkında bilgi verdi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Göktaş, uygulama birliği sağlanacak dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılının ilk yarısında adli suçlar ve terör suçları kapsamında taleplerimiz doğrultusunda 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesi gerçekleştirilmiştir ve bu kişiler adalete teslim edilmiştir dedi. Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmanın 4. duruşması görüldü. Davada sanık olarak yargılanan belediye personelinin ifadelerine başvurulurken duruşma 9 Ekim 2026 tarihine ertelendi. Avrupa Birliği, birlik dışından e-ticaret yoluyla gelen düşük değerli ürünlere yönelik 3 avroluk yeni gümrük vergisini bugün itibarıyla yürürlüğe koydu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçişin zorunlu hale getirileceğini duyurmuştu. Uygulama 1 Temmuz itibarıyla ulusal zincir işletmelerle başladı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen Uruguay'ın teknik direktörü, düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. UEFA Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A milli takımın ABD'ye girişi ve Arizona eyaletindeki kamp merkeziyle ilgili iddialarına ilişkin açıklama yayımladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
4: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
5: Bu hafta oldukça ilginç, oldukça da farklı bir konuyla karşınızdayız. Fatih Sultan Mehmet'in kayınpederinin türbesinin Kayseri'de olduğunu biliyor muydunuz?
6: Kayseri-Malatya yolu üzerinde Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören beldesi yakınlarında bulunan Köşker Dağı eteklerinde Melik Gazi Köyü'ne 6 kilometre mesafede bulunan bir türbedir. Süleyman Bey Türbesi. Türbenin bir diğer ismi de Garip ya da öksüz türbedir. Ancak bu isim yerleşim yerlerine epey uzakta ve bir başına yalnız vaziyette bulunmasından dolayı halk tarafından verilmiş yakıştırma bir isimdir. Süleyman Bey Dulkadiroğullarındandır. Dulkadiroğulları ise Türkiye Selçuklularının yıkılması ile Anadolu'da kurulan beylikler içinde en son kurulan bir beyliktir. Dulkadiroğulları köken itibariyle Oğuzların Bozok kolunun Bayat boyundan olup Suriye Türkmenleri, daha doğrusu Halep Türkmenleridir. Günümüzde Suriye'de bulunan Bayırbucak Türkmenleri bunların bakiyeleridir. Halep civarında bulunan bu Türkmenler Memluklulara tabi olarak yaşamaktaydılar. Memluklular ise Kıpçak Türklerinin kurduğu Mısır'dan Anadolu'ya kadar uzanan yine güçlü bir Türk devletidir. O dönem Türkmenler Halep'i kışlak, Maraş ve Kayseri civarını da yazlak olarak kullanıyorlardı. Memluklular ile birlikte zaman zaman da Anadolu'ya düzenlenen seferlere katılıyorlardı. Selçukluların yıkılmasıyla Maraş ve Elbistan havalesini ele geçirerek bir beylik kurarlar. Dulkadiroğulları Beyliği 1337 yılında Zeynettin Karaca tarafından kurulmuştur. Kurulan beyliğin doğusunda Safeviler, Akkoyunlular ve Memluklular, batısında ise Eratnalılar ve Osmanlılar vardı. Bunların arasında sürekli denge siyaseti güderek yaklaşık 200 sene varlıklarını sürdürmüşlerdir. Karaca Bey Memluklularla aralarının kötü olduğu dönemde Kayseri ve Sivas civarında hüküm süren Eratnalılara sığınmıştı. O dönemde Eratnalıların başında bulunan Mehmet Bey bir müddet misafir etse de Memluklulardan korktuğu için onlara teslim etmek zorunda kalmıştır. Memluklular da Karaca Bey'i Kahire'ye götürüp önce hapsetmişler, sonra da işkence edip idam etmişlerdir. Cesedini 3 gün Züveyle kapısında teşhir etmişlerdir. Yerine oğlu Halil Bey geçer. Ancak Halil Bey de Memlukluların kurbanı olur. Kendisi yayladayken bir suikast neticesinde öldürülür. Kesikbaşı Kahire'ye gönderilir. Günümüzde Kayseri Pınarbaşı ilçesinde bulunan Melik Gazi Türbesi'nde alt sanduka bölümünde Melik Mehmet Gazi'nin hemen yanında başsız olarak yatan Kesikbaş diye adlandırılan kişi işte bu Dulkadirli Halil Bey'dir. Halil Bey'in ölümünün ardından çeşitli taht mücadeleleri sonunda yerine oğlu Nasreddin Mehmet Bey geçer. Nasreddin Mehmet Bey 46 yıllık bir beylikten sonra 1442 yılında 80'i aşkın bir yaşta vefat eder. Yerine ise asıl konumuz olan Nasreddin Mehmet Bey'in de oğlu olan Süleyman Bey geçer. Süleyman Bey Osmanlılarla da arası oldukça iyiydi. Hatta Sultan II. Murat'ın desteğiyle Karamanoğullarına geçen Kayseri'yi yeniden geri alır. Sultan II. Murat bu dostluktan dolayı veziri Halil Paşa ile görüşerek oğlu Şehzade Mehmet'i yani Fatih Sultan Mehmet'i Dulkadir Hanedanı'ndan bir kızla evlendirmeye karar verir. Saraydan Hayrettin Hızır Ağa'nın eşi bu amaçla Elbistan'a gönderilir. Süleyman Bey'in 5 kızı vardı. İçlerinde en güzeli olan Sıddi Hatun'u seçerek sultan adına yüzük takar. Gelini ve teyzi büyük bir gelin alayı eşliğinde götürür. 1450 yılı Kasım ve Aralık aylarında 2 ay süren ihtişamlı bir düğünle Şehzade Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet ile Sıddi Hatun evlenir. Böylece Süleyman Bey Fatih Sultan Mehmet'in kayınpederi olur. Süleyman Bey 1454 yılında ölür. Süleyman Bey ile alakalı çok önemli bir başka nokta ise torunu olan Gülbahar Ayşe Hatun 2. Beyazıt'ın eşi olup Yavuz Sultan Selim'in de öz annesidir. Yavuz Sultan Selim ise 1515 yılında Dulkadiroğulları Beyliğini yıkarak kendi topraklarına katan Osmanlı Sultanı'dır. Türbeye gelince kitabesinde yazdığı şekliyle 1440 yılında yani daha Süleyman Bey hayattayken yapılmıştır. Kitabede burası için imaret denilse de alt kısmı cenazelik, üst kısmı ise açık mescit şeklinde kullanılan ilginç bir türbedir. Şu andaki durumu ise oldukça harap bir vaziyette olup bakıma muhtaç bir haldedir. Sandukası çalınmış, duvarlarına yazılar yazılmış, defineciler tarafından adeta talan edilmiş bir haldedir. Fatih Sultan Mehmet'in kayınpederi, Yavuz Sultan Selim'in de dedesi olan Süleyman Bey'e ait bu çok önemli yapıya gereken önem bir an önce verilerek acil ve ciddi bir restorasyon çalışması yapılmalıdır.
5: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında tarihi açıdan oldukça önemli, farklı mimarisi ile de oldukça ilgi çeken bu türbenin belki de tek olumsuz yanı ulaşım zorluğudur. Halkın türbeyle kolayca kucaklaşması için yetkililerin bu olumsuzluğu bir an önce gidermesi gerekmektedir.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde her gebeğe bir ebe uygulaması başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hamileliğin son 3 ayına giren anne adaylarına bir koordinatör ebe görevlendirdiğini açıkladı. Öte yandan ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına yönelik gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle bugüne kadar 22.952 gebeye birebir destek ulaştıran proje başarıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Aselsan işbirliğinde üretilen Türkiye'nin ilk yerli kalp akciğer makinesi, tıp dünyasında büyük bir başarıya imza attı. Yerli cihaz kullanılarak gerçekleştirilen ilk ameliyat başarıyla sonuçlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin savunma sanayinde olduğu gibi sağlık sanayisinde de dünyanın lider ülkelerinden biri olacağını vurguladı. İstatistiklerde ise Türkiye genelinde her gün 3 milyon kişi sağlık hizmeti alırken, yurt dışında da yılda yaklaşık 3 milyon insan tedavi olmak için Türkiye'yi tercih ediyor. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde bu yıl yapılan başvurularda en büyük artışın kumar bağımlılığı nedeniyle yaşandığını belirtti. Dinç, kumarın toplum açısından giderek büyüyen bir tehdit haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye genelinde bu yaz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı olanların çok daha dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde acil servis başvurularında ciddi bir artış yaşanabileceğini belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikte tıbbi bakımın sürekliliğini esas alan entegre bir hizmet modeli hayata geçiriliyor. Bu kapsamda evde sağlık, palyatif bakım, aile hekimliği ve yataklı tedavi hizmetleri artık bir arada ve koordineli bir şekilde sunulacak. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, şehirde gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi süresince tüm sağlık tesislerinin hizmet sunumuna normal işleyiş ve tam kapasiteyle kesintisiz olarak devam edeceğini duyurdu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Ay yüzeyinde kalıcı bir varlık göstermeyi hedefleyen NASA, özel uzay şirketlerine yönelik fon fonlamalarına bir yenisini ekledi. Kurum, 2028 yılı sonlarında ay yüzeyine bilimsel ekipman taşıyacak insansız iniş araçları ve özel sektöre yaklaşık 600 milyon dolarlık yeni sözleşmeler dağıtıldığını açıkladı. ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen bir müzik festivalindeki seyyar tuvalette yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Polis, kırsal batı Michigan'da gerçekleşen olaya ilişkin yürütülen soruşturmada kamuoyundan yardım talep etti. İran tarafından yapılan açıklamada en az 6 milyar dolar değerindeki İran varlıklarının serbest bırakılmasına yönelik ABD ve İranlı yetkililer arasındaki dolaylı görüşmelerin çarşamba günü Doha'da yeniden başlayacağı bildirildi. Yunanistan'ın Selanik iline yakın Derveni bölgesinde dün çıkan orman yangınında yaşamını yitirenlerin sayısının 2'ye yükseldiği belirtildi. İsrail yönetiminin Beyrut'la ortak bir denetim mekanizması üzerinde anlaşmaya varıldığının beklenmesi gerekçesiyle Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden ordusunu çekme işlemi erteleme kararı aldığı bildirildi. Çin, insansı robotları gerçek üretim hattına indirdi. Egibot'un geliştirdiği robotlar 60 binden fazla görevi 6 gün boyunca neredeyse hatasız yerine getirerek endüstriyel yapay zekada yeni bir dönemin sinyalini verdi. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'le ultra-ortodoks partiler arasında sıkışıp kaldığını, Netanyahu'nun artık ülkeyi yönetme kabiliyetini tamamen kaybettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı için mali destek çağrısında bulunarak UNRWA'daki nakit açığının tüm bölgenin istikrarı için ciddi sonuçlar doğurduğu uyarısında bulundu. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridinde insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda iki Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Kırgızistan'da dildeki özgün fonetiği korumak amacıyla Kırgız alfabesindeki Rusça harflerin çıkarılması önerildi. Bosna Hersek'teki uluslararası barış sürecini denetleyen Barış Uygulama Konseyi'nin ülkedeki yeni yüksek temsilcilik görevine kimin geleceği konusundaki görüşmeleri bir kez daha sonuçsuz kaldı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısının 1943'e yükseldiği duyuruldu.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları, Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. İran tarafından yapılan açıklamada en az 6 milyar dolar değerindeki İran varlıklarının serbest bırakılmasına yönelik ABD ve İranlı yetkililer arasındaki dolaylı görüşmelerin çarşamba günü Doha'da yeniden başlayacağı bildirildi. Trafik sigortalarında yeni dönemle birlikte değer kaybı tazminatları ayrı başvuru aranmadan maddi hasarla birlikte hesaplanırken sigortalıların ayrıca bir aracıya başvurmasına ihtiyaç kalmayacak. Değer kaybı kaynaklı dava süreçlerinin azalması, hasar süreçlerinin hızlanması ve maliyetlerdeki düşüşü sigortalılara olumlu yansıması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı, dijitalleşmeyle birlikte daha fazla reklam ve ilana maruz kalan tüketicilerin aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korunması amacıyla, hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan reklamlara kadar birçok alanda tüketicilerin korunmasına yönelik yeni kuralları devreye aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek amacıyla sadeleşme yönünde yeni bir adımlar attı. Zorunlu karşılık uygulamalarında değişikliğe gitti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istihdamı korumak ve iş gücüne katılım artırmak amacıyla aktif iş gücü politikalarını uygulamaya devam ettiklerini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sağlık alanlarında TÜBİTAK eliyle son 23 yılda 14 binden fazla projeye ve 18 binden fazla bilim insanına 82 milyar liralık destek verdiklerini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Vekil Salih Sarı, bugün itibariyle Akkuyu'da 300'den fazla yerli firmamız inşaat, malzeme ve ekipman tedariği ile test, sertifikasyon ve mühendislik hizmetlerinde yer almakta olup yaklaşık 12 milyar dolar iş hacmine ulaşmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 30 milyon euro'lu bütçeli İPART 3 programı 12. başvuru çağrı ilanının yayımlandığını bildirdi. Pakistan Başkanı Şahbaz Şerif'in 2-4 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde ulaştırmadan ekonomiye, ticaretten savunma sanayisine kadar çeşitli alanlarda yeni işbirliklerine odaklanacak.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 46 lira 67 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 53 lira 22 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6008 liradan, çeyrek altın ise 9831 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Pınarbaşı Sarız 28, Akkışla Bünyan, Özvatan, İncesu, Tomarza 30, Develi, Yahyalı ve Felahiye 31, Sarıoğlan 32, Yeşilhisar 33 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 29, Nevşehir 31, Sivas ve Kırşehir 32, Niğde 34 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 33 derece, Ankara 34, İzmir ise 35 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Merhabalar Gezi Radar takipçileri. Bugün Yeşilhisar ilçemize bağlı Soğanlı'yı sizler için gezeceğiz. Kayseri Valiliği'nin yaptığı önemli çalışmalar neticesinde Kayseri turizmi denince akla gelen Soğanlı'da gezip görebileceğimiz çok yer var. Soğanlı'yı Kapadokya'dan ayrı düşünmek mümkün değil. Çünkü Hasan Dağı ve Erciyes Dağı'nın volkanlarından püsküren lavların oluşturduğu peri bacaları Soğanlı'da da var. Ekstra olarak tabii ki tarım var, tarihi eserler var ve de Hristiyan alemi için önemli olan kiliseleriyle ünlü Soğanlı ve de tabii ki bölgeyle özdeşleşen Soğanlı bebeklerini burada görebiliyor ziyaretçiler. Gezip görülebilecek en güzel noktalardan bir tanesi. Hadi gelin Soğanlı'yı hep birlikte gezelim. Bazı anlar vardır ki bu anları anlatmak gerçekten zor gelir. Kelimeler yetersiz kalır. Ancak yaşamanız lazım. İşte Soğanlı'ya geldiğimizde ben bu hissi yaşadım efendim. Şu güzel kahvaltının karşısında, şu doğanın içerisinde, kayaların kenarında o kadar güzel bir yerdeyiz ki İsmail Bey'le birlikteyiz. İsmail Bey eski muhtar, adınız evet. Muhtar kalmış. Muhtar İsmail diye anılıyor galiba değil mi?
1: Evet
0: muhtar?
1: Aynen öyle.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim.
0: Tabii. Doğanın içinde sürekli bu güzelliği yaşıyorsunuz. Biz geldiğimizde evet. Bir çarpılıyoruz. Diyoruz ki büyüleyici bir atmosfer. Bu doğanın içerisinde olmak nasıl bir duygu muhtarım?
1: Yaklaşık çocukluğumda bu kahve ve restoran işleriyle başladım. Turizmde 48 yılımı doldurdum.
0: Maşallah, maşallah.
1: Şimdi onun için gerçekten turizmi seviyorum. İnsanlarla böyle diyalog kurmayı seviyorum. Onun için daha önce bir köy yerindeydi benim. Küçük bir yerim evet. Vardı.
0: Yani çok güzel görünüyor onu söyleyeyim. Kenarlarında evet. Kayalar, yanında işte söğüt ağaçları, diğer farklı ağaçlar. Ortada da yemyeşil bir alan ve mis gibi şöyle bir kahvaltı getiriyorlar önünüze. Bizim için de artık Gezi Radar için biraz böyle bu ritüel gibi oldu.
1: Evet.
0: Kahvaltıyla başlıyoruz. Tabii ki köyde yetişen ürünler var. O en önemli tabii, olan tabii. Kısım. Peynirler, tereyağlar. Menemen, efendim, mantar da mesela işte bölgede
1: tabii,
0: toplanan
1: tabii.
0: Mantarlar.
1: Şimdi bizim buranın özelliği mesela bak kaya yeri olduğu için evet. Kaya yerde de mantar yetiştirme bazen bizim evin altında bir samanlığımız vardı. Samanlığın bir takası vardı. Oraya da biraz su damlıyordu. Toprak öğünmüş. Oradan mantar çıkıyor. Ama çok lezzetli bir mantar.
0: Çok güzel yani.
1: Yani şimdi,
0: her şey doğadan neredeyse.
1: Tabii bu ay içerisinde stillerimiz gelir. Domates, biber, patlıcan, işte ne bileyim böyle salatalık. Bunları stil olarak şey yaparız.
0: Ekmişsiniz değil mi kardeşim?
1: Evet. Soğanımızı, maydanozumuzu, yeşillikleri.
0: Ürünleri burada hazırlayıp hazırla. Gelen ziyaretçilere
1: hatta turistleri bile bazen oraya götürüyoruz. Süper. Domates toplatıyoruz. Süper. Hatta mutfağa şey diyoruz. Diyor ki salata yapın diyoruz. Salata bile yapıyorlar.
0: Dünyanın birçok yerinden bu güzelliği görmek için Soğanlı'ya gelenler var.
1: Valla Serpil Hanım şöyle söyleyeyim. Siz Kayseri'den geliyorsunuz. İşte en şeyimiz Yeşilhisar ilçemiz. Soğanlı'yı bilmeyen belki Yeşilhisar'ın yüzde veya gelmeyen biliyor ama gelmeyen %60. Kayseri'de bu oran %80.
0: Eyvah.
1: Yani düşünsene 21 saat, 22 saatlik uçakla evet. Avustralya'dan, Kanada'dan şuradan buradan geliyor insanlar. Ama şuradan bir saatlik yere gelemiyorlar maalesef.
0: O zaman ne diyoruz? Çıkın gelin.
1: Çıkın gelin.
0: Güzel doğanın içinde. Şu tavşan kanı çayı için İsmail Bey'in yanına da uğrayın. Şu göz güzellikleri tadın.
1: Teşekkür ederim.
0: Ediyoruz efendim. Çok
1: biz
0: sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık.
0: Soğanlı'nın en güzel destinasyonundayız diyebilirim şu anda. Güzel Özle Soğanlı'nın arasında bulunan Avla Kanyonu'na geldik. Muhteşem bir doğanın içerisinde seyirdeyiz. Aynı seyri tabii ki sizlere de gösteriyoruz. Bu kısımda biraz korktum diyebilirim. Şöyle dikkatli bir şekilde iniyoruz. Her saniyesi heyecan dolu kanyonun. Avla Kanyonu Fay Kırığı'nın sel sularının aşındırmasıyla oluşmuş bir alan. Fay Kırığı zamanla sel sularının gelmesiyle burayı aşındırmasıyla oluşmuş bir yer. Hem yerli hem de yabancı herkesin, tüm turistlerin dikkatini çekiyor. Önce biz Soğanlı'dan hareket ettik. Güzelöz'e arabayla geldik. Yine kırsal alandan kanyona giriş yapabileceğimiz bir yerden yürüyerek bu güzelliği gözlemleye geziyoruz. Tabii ki görülecek daha çok güzel alanları var. Henüz biz biraz yolculuğumuzun başındayız diyebilirim. Kar sularının vesaire erimesiyle sular da hafif hafif kayalıklardan inmiş aşağıya yosunlar oluşturmuş kayalıkların içerisinde. Bir de dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi de yürüdüğümüz yollarda kum, oluşum kum. toprak değil, bayağı bildiğiniz kumsal mahiyetinde, kumun üzerinde yürüyorsunuz. Muhteşem bir yer. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Hakikaten ağzımız açık, hayran bir şekilde turumuza devam ediyoruz. Henüz yolculuğumuzun %20-25'ini atlattık diyebiliriz. Bir taraftan da yukarıda iki kaya arasında büyük kayaların kütle şeklinde kaldığını gözlemliyorsunuz. Gerçekten biraz önce ekiple konuşurken dedik ki hangi ressam, hangi heykeltıraş yapabilir bu eseri? Gerçekten o kadar güzel bir oluşum ki doğanın bize sunduğu. Biz hakikaten hayran kalarak geziyoruz, böyle ara ara da sizlere seslenmek istiyorum. Hafiften artık sesimizin yankılandığı bir yerdeyiz. Biraz önce kayaların yosun tuttuğunu söylemiştik. Onlar da sadece bu mevsimde oluyormuş tabii, mevsim gereği. Bazı yerlerde aşağıya indiğiniz dik merdivenler var. Biz de mümkün olduğunca dikkatli olmaya çalışıyoruz. O da tabii ayrıca keyif veriyor, onu da söyleyeyim. Bir taraftan da yabancı turistlerle karşılaşıyoruz kanyonun içerisinde. Şaşkınlıklarını dile getiriyorlar, hayran olduklarını belirtiyorlar. Biraz önce bir Alman kafileyle konuştuk. Biraz önce söyledik çünkü hem yerli hem de yabancı turistler Avla Kanyonu'nu merak edip Yeşilhisar Soğanlı'ya geliyorlar. Soğanlı'da birçok kayadan oyma kilisede bulunuyor. Bizans dönemine ait 14. 15. yüzyıllara denk gelen freksli iki katlı kayadan oyma kiliselerin bir tanesinin içindeyiz şu anda. Özellikle Karabaş, Yılanlı, Tahtalı gibi kiliseler ön plana çıkıyor. Biz şu anda saklı kilisenin içerisindeyiz. Tabii ki resimler biraz silinmiş, tahribata uğramış ama birçok kilisede burada tadilatta şu anda koruma altına alınmış ve tadilatları gerçekleştiriliyor. Soğanlı'ya geldiğinizde de bol bol kiliseleri gezebilirsiniz.

0: Soğanlı'nın girişindeyiz. Çiçek Kadınlar Kooperatifi burada soğanlı bebeği üretiyorlar. Artık böyle seri üretime geçmişler diyebiliriz. Hatta çeşitleri, ebatları da varmış. Şimdi bu bebek neyi anlatıyor? Hem yöresel kıyafetleri anlatıyor galiba. Turistlerin de çok ilgisini çekiyor değil mi? Geldiklerinde bol bol soğanlı bebeği satın alıyorlar. Şimdi bu kısımda galiba eteğini,
1: o işte elbisesi oluyor.
0: Yazmasını.
1: Bunun kafasına topak yapıyor. Eskilerden şu gordiyon, eskilerden topak yapıyor. Şu yüzü topak oluyor.
0: Evet, yuvarlak yani.
1: Yuvarlak. Bir bunun küçüğü var, onun kafasına da gazoz kapağı koyuyor.
0: İçinde gazoz kapağı var.
1: Ha, burada yok. O sergide var. O kapak, o gazoz kapağı. Bu da böyle havlu parçasını topaklıyor. Kafasını yapıyor. Ondan sonra içliğini giydiriyor. Ayaklarını yapıyor. Şalvarını giydiriyor. Elbisesini, dizliklerini, saçı, gözü. Şimdi bu bitmiş oluyor. Kucağına bebek verecek. Bebeğimiz bitiyor.
0: Kucağında da bebeği olacak. Her kısmını farklı biri yapıyor galiba. Burada bir imece usulü işliyor.
1: Biri kafasını sarıyor. Biri altını dolayıyor. Kimi içtiğini giydiriyor. Deminki giden hanım gözünü yaptı. Biz yazmasını dikiyor.
0: Göz kısmı da kalemle çiziliyor.
1: Keçeli kalemlerle çiziyor onları da.
0: Buradaki ablalarla aynı görünüyorlar öyle değil mi?
1: Kopar, kıyafetleri. Evet.
0: Yani bu yörenin kadınını temsil ediyor
1: bu
0: aslında bu bebek.
1: Bu eteklisi oluyor. Şalvarlısı var.
0: Tamam. Şurada da minik bebeği geldi. Bebeğini de şöyle şimdi kucağına alacak.

0: Doğru.
1: Evet. Peki bebeğini de kucağına dikiyoruz soğanlı bebeğimizin. Sabahat ablamıza da çok teşekkür ediyoruz.
0: Bir şey değil, Allah
1: çok
0: razı
1: sağ
0: olsun.
1: Olun. Soğanlı Mahalle Muhtarı Mustafa Ablak ve eşi Cemile Ablak yanımda. Dedim ki gelmeden önce, muhtarım yöresel ne pişer? Soğanlı'da insanlar ne pişirip yerler dedim. Cemile abla döktürmüş. Yani ben şöyle bir iki şey görsek yeter diyordum ama sofraya bakın efendim. Muhteşem görünüyor. Ellerine sağlık. Daha da ne olsun.
0: Sağ olasın. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Afiyetle yiyeceksiniz inşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. İnsanın burada ömrü uzar. Ben bugün Soğanlı'da gezdim, dolaştım. Her yerini inceledik, baktık. Kaç yıl ömrüm uzadı bilmiyorum. O kadar güzel bir yer. O kadar şanslısınız ki onu söyleyeyim. Belki insan içinde bulunurken farkında olmayabiliyor ama şöyle manzaraya bakın. Bu manzaraya karşı siz her gün burada yaşıyorsunuz. Ne güzel.
0: Evet, çok güzel. Manzarası iyi. Geleni gideni izliyoruz. Karşılara bakıyoruz.
1: Keyifli geçiyor değil mi?
0: Evet, çok güzel.
1: Şimdi sağ olasın bu güzel sofrayı bizim önümüze kurdun. Allah razı olsun. Bunlar özellikle düğünlerinizde pişen yemeklermiş. Mesela önümde bir köfte var. Bamya çorbası hemen hemen bizim Kayseri'mizde her yerde yapılır. Yani ülkemizin her yerinde yapılır ama çok lezzetli görünüyor. Hele ki kuru fasulyeyi çömlekte. Nedir, çömlek mi?
0: Güveç.
2: Güveç.
1: Güveç de pişti.
0: Ocak yanmış olsaydı çömlekte olacaktı. Ocak yanmadığı için güveç de pişti.
1: Çok güzel. Bunlar düğün yemekleri aynı zamanda.
0: Evet, düğün yemekleri. Çorbamız olur. Farklı farklı. Tabii ki ben yayla çorbası yaptım da değişik değişik yapılıyor.
1: Düğünlerde misafirlere evet, servis
0: olur. Arada bir sütlaç olur ama bizim bugün sütlaç yok. Cacık var, onu yine.
1: Cacık var. Cacık da tabii ki çok önemli bir lezzetimizdir bizim. Özellikle yaz aylarında insanı serinletir,
2: tabii
1: ferahlatır. Bir de kabak tatlısı var. O da yörede çok pişiriliyor galiba.
0: Evet. Bunu şekerli yaptık. Diğerini pekmezli.
1: Pekmezli olan da var. O da mı kabak?
0: O da kabak.
1: Çok güzel. Orada görüyorsunuz ortada pekmezle pişirilmiş o. Gerçekten bizim coğrafyamız çok güzel. Birbirinden farklı renklerimiz var. Yemek kültürümüz de bir o kadar zengin. Bir de o kadar çalışkan muhtarlar var ki bu yörede. Ben bugün kendisine hayran kaldım. Yaşında bir şey yok tabii ki. Bizden genç duruyor zaten. Onda hiç sıkıntı yok ama o kadar güzel bizimle birlikte koşturdu ki özellikle Allah Kanyonu'nda. Canla başta çalışıyor. Ben öncelikle onun için teşekkür etmek istiyorum. Bugün çok yoruldum bizim için. Ellerine sağlık muhtarım.
2: Hoş geldiniz öncelikle.
0: Hoş bulduk.
2: Ne mutlu bizlere. Yani sizleri ağırlamaktan, sizleri misafir etmekten vallahi onur duyarız, gurur duyarız. Yani hem köyümüzü tanıttık hem sizlerin vesilesiyle. Cemile Hanım da güzel bir yöresel bir yemekler hazırlamış.
1: Ellerine sağlık
2: yani,
1: evet.
2: Ellerine sağlık. Sizlere de çok çok ayrı teşekkür ederiz.
1: Bu azmi nereden alıyorsun muhtarım? Yani soğanlıyı mı çok seviyorsun?
2: Vallahi,
1: turizmi mi çok seviyorsun?
2: Biz şöyle
1: arı
2: söyleyeyim.
1: Arı gibi çalışıyorsun maşallah.
2: Doğamızı seviyoruz. Soğanlıyı seviyoruz. Soğanlıya hayranız. Yani çocukluğumuz burada geçti. Köyümüzün hastasıyız. Doğaya hastasıyız. Yani buradaki mükemmel bir doğa var. Yani kaya kiliselerimiz, peri bacalarımız, sabah saatlerde sıcak hava balonlarımız var. Hep yerli yabancı misafirlerimizi davet ediyoruz. Gelsinler. Buradaki doğayı görsünler. Özellikle bugün gezdiğimiz var ya, sizler de gördünüz, bir Avla Kanyonumuz var. Yani Amerika'ya gitmedik de ama şeyleri de görüyoruz. Amerika'daki büyük kanyonun bir küçük versiyonu. Yani bugün bir Alman turistler bile hayran oldu.
1: Hayran
2: orada özellikle hafta sonları dolu dolu geçiyor. İnşallah turizm çok güzel olacak.
1: İnşallah.
2: Turizm yani gerçekten turizm bacasız bir fabrika. Hem ülke ekonomisine hem vatandaşa, herkes her sektör bir ekmek yiyor.
1: Kesinlikle
2: yani,
1: öyle.
2: Böyle olması da gerekiyor.
1: Hep birlikte ama değil mi?
2: Hep tabii birlikte. Hep
1: omuz
2: birlikte.
1: Omuz omuza çalışarak,
2: birlikte.
1: Emek
2: tabii,
1: vererek.
2: Kesinlikle.
1: Ben
2: kesinlikle.
1: O sizin verdiğiniz emeği de bugün gerçekten şahitlik
2: kesinlikle.
1: Ettim.
2: Sizleri mutlu ettiysek bizler için de mutlu
1: çok,
2: bize
1: çok
2: vallahi.
1: Çok memnun kaldık. Umarım izleyicilerimiz de aynı keyif almıştır. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için gerçekten.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok sağ olun, sizi tanıdığıma çok mutlu olduk.
0: Biz de.
1: Şu güzel yemeklerin tadına bakalım değil mi?
0: Tabii buyurun.
1: Efendim Soğanlı artık biliyorsunuz dizi film sektörünün bile ilgisini çekmişti ve yine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in uzun uğraşları sonrasında, çabaları sonrasında Kara Ağaç dizisi Soğanlı'da çekilmişti. Kara Ağaç dizisinin özellikle çekimlerinin gerçekleştirildiği alanı arkamda görüyorsunuz şu anda. Eski Soğanlı yerleşim alanındayız, yukarı Soğanlı'dayız ve arkamızda da eski yapılar, yine kaya oyma yapılar bulunuyor. Gerçekten muhteşem bir doğanın içerisinde Soğanlı'yı ekranlarınıza getirdik. Bir taraftan tabii ki baharın gelmiş oluşu da ayrıca keyifli bir hale dönüştürmüş burayı. Yemyeşil doğanın içerisinde çiçek kokuları

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben İlayda Kaya. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Koca Sinan Jeotermal kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek yaptığı açıklamada, proje tamamlanıp faaliyete geçtiğinde yıllık 35 bin ton meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilecek. 5 milyar lira yatırım ekonomiye kazandırılacak, 1600 kişiye istihdam sağlanacak. Bölgede 10. Jeotermal Kuyu'da da sondaj çalışmaları aralıksız devam ediyor, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, CHP'li Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Ak gençlik, ya gençlikle bunların bir ilgisi olabilir mi?" sözlerine karşı, "Ak gencin gadasını alayım, bence sık sık soda için ak genç hazımsızlığına en iyisi soda," dedi. TOP Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ICCD Başkan Vekilliği görevine yeniden seçilerek güven tazeledi. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri'de ikili eğitimin sonlandırılması için yatırım yapıldığını açıkladı. Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Kayserispor, çalışmalarına bugün yapılan idmanlarla devam etti. Minikler ve Yıldızlar yaş kategorisi mas güreşi Türkiye Şampiyonası Kayseri ev sahipliğinde yapılmaya başlandı. Yerel Haber Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişe 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
2: Ergül, her nesil. Her nesil, yeni nesil.
3: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
2: Ergül, her nesil.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı

0: hayaletlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorunun ise iptal edilmesine karar verdi. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak ve NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye, yaklaşık 3000 personel gelişmiş savunma kabiliyetleri ve kritik komuta görevleriyle ittifakın geleceğini şekillendiren ülkeler arasında yer alıyor. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 16 Eylül'e ertelendi. CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı. Genel merkez kaynakları, partinin kurumsal kimliğinin korunması ve çift başlılık görüntüsü yaratılmasının kırmızı çizgileri olduğunu kaydetti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemese dahi partide kalıp mücadele etmek isteyenler için başımızın üstünde yerleri var dedi. CHP'de bu ay sonunda il başkanları toplantısı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yürürlüğe giren kreş ve gündüz bakımı evleri yönetmeliği hakkında bilgi verdi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Göktaş, uygulama birliği sağlanacak dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılının ilk yarısında adli suçlar ve terör suçları kapsamında taleplerimiz doğrultusunda 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesi gerçekleştirilmiştir ve bu kişiler adalete teslim edilmiştir dedi. Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmanın 4. duruşması görüldü. Davada sanık olarak yargılanan belediye personelinin ifadelerine başvurulurken duruşma 9 Ekim 2026 tarihine ertelendi. Avrupa Birliği, birlik dışından e-ticaret yoluyla gelen düşük değerli ürünlere yönelik 3 avroluk yeni gümrük vergisini bugün itibarıyla yürürlüğe koydu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçişin zorunlu hale getirileceğini duyurmuştu. Uygulama 1 Temmuz itibarıyla ulusal zincir işletmelerle başladı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen Uruguay'ın teknik direktörü, düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. UEFA Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A milli takımın ABD'ye girişi ve Arizona eyaletindeki kamp merkeziyle ilgili iddialarına ilişkin açıklama yayımladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Manga grubuyla karşınızda olacağız.

2001 yılının sonlarına doğru kurulan Manga grubunun hikayesi, grubun gitaristi Yağmur Sarıgül'ün barlarda cover parçaları yorumlayıp eğlendikleri gruptan ihraç edilmesiyle başladı. Yeni grubunda rock müzikle elektroniği, sert gitar riffleriyle rap vokalleri birleştirmek isteyen Sarıgül, öncelikle okuldan en yakın arkadaşı Orçun Şeker Usta'yı gruba dahil etti. Sonrasında Özgürcan Öney, Efe Yılmaz ve Ferman Akgül'ün gruba dahil olmasıyla ilk kadro tamamlanmış oldu. Tarz olaraksa yeni yeni gönüllerini kaptırdıkları nu metal ve hardcore akımını benimsemişlerdi.

Grubun ilk albüm maceraları, Eylül 2001'de Akgül'ün Sing Your Song yarışmasına katılma fikriyle başladı. Orçun'un özel nedenlerden dolayı gruptan ayrılmak zorunda kalmasıyla Cem Bahtiyar gruba dahil oldu ve Manga şu anki yapısına kavuştu. Böylelikle 5 ayrı karakteri, 5 ayrı müzik zevkini ve 5 ayrı duruşu sergileyen grup, Japon çizgi romanı geleneğinin ünlü ekolü olan Manga ismiyle uzun yıllar sürecek albüm hayali için yola çıkmış oldu.

Grup ilk besteleri olan Kal Yanımda parçasıyla Sing Your Song yarışmasında ikincilik ödülü aldı ve yarışmada kazandıkları başarıyla yeni besteler üretmeye başladı. Bu dönem içinde Bitti Rüya, Libido ve Yalan gibi çok sevilen parçalarını yaptı. Bir süre sonra yarışma döneminden tanıdıkları yapımcı Haluk Krosman'dan gelen bir telefonla artık emeklerinin karşılığını alacaklarına inanmaya başladılar. Beste çalışmalarına ve konserlere ağırlık veren grup, Türkiye'nin dört bir yanına gidip 50'yi aşkın konserle müziklerini kitlelerle paylaşmaya başladı.

Grubun ilk albümleri 5 Aralık 2004'te, grupla aynı adı taşıyan Manga adıyla Sony Müzik tarafından Türkiye'de piyasaya sürüldü. Kal Yanımda adlı parçada Kargo'nun solisti Koray Candemir, İz Bırakanlar Unutulmaz adlı parçada Vega grubunun solisti Deniz Akyüz, Dursun Zaman adlı parçadaysa Göksel konuk sanatçı olarak albümde yer aldı. Dinleyicilerden gelen destekle 180 bine aşan albüm satışıyla Altın Plak ödülünün sahibi oldular. Albümden çekilen video klipler sırasıyla Bir Kadın Çizeceksin, Bitti Rüya ve Dursun Zaman oldu. 2007 yılındaysa Yalan adlı şarkıya klip çekildi.

İlk albümleri Manga, 2006 Haziran'da Manga Plus adıyla ikinci bir baskıyla yeniden yayımlandı. Albümün yeni baskısı Cem Karaca klasiği Rap Diye Rap Rap şarkısı ve Kandırma Kendini şarkısıyla video kliplerinin olduğu hediye bir DVD ile birlikte yayımlandı. İlk albümlerinin üzerinden geçen 4 yılı aşkın süre zarfında turneler sebebiyle değişik coğrafyalara açılan Manga, farklı kültürlerden insanlarla tanışarak kendisiyle daha barışık, daha samimi, daha sıcak ve biraz daha hüzünlü yeni bir dönemin içine girdi.

Dünyaya bakış açıları değişen ve müzikal olarak dinledikleri de çeşitlenen grubun daha güçlü bir sound'a sahip olan ikinci albümleri Şehri Hüzn'ün ön kayıt dönemi yaklaşık 23 ay sürdü. Bu dönemin bu kadar uzun sürmesinin sebebi, büyük bir başarı yakaladıkları ilk albümün gruba getirdiği mutluluğun yanında herkesin üzerine göz ardı edilemeyecek bir sorumluluk yüklemesi ve heyecanla beklenen müzik severlerine ilk albümü aratmayacak kadar nitelikli ve nicelikli bir albüm sunabilme isteğiydi. Büyük bir özveriyle hazırlanan Manga'nın farklılığını ve müziğinde hiçbir sınır olmadığını gösteren Şehri Hüzn albümü 15 Nisan 2009 tarihinde Sony Müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı. Bu albüme sırasıyla Dünyanın Sonuna Doğmuşum, Beni Benimle Bırak, Cevapsız Sorular ve 90'ların en büyük gruplarından Kartel'in Evdeki Ses parçalarına video çekilmiş ve müzik listelerinin en üst sıralarında yer almıştır.

TRT Genel Müdürlüğü 2010 yılında Norveç'te gerçekleştirilecek olan Eurovision şarkı yarışması finalinde Türkiye'yi temsil etmek üzere Manga ile anlaştı. Haber kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Oslo'da 29 Mayıs 2010 tarihinde finali gerçekleştirilecek olan 55. Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi Manga temsil edecektir denildi. Manga grubu Türkiye'yi We Could Be The Same isimli şarkıyla temsil etti ve 29 Mayıs'ta finali gerçekleştirilen 2010 Eurovision şarkı yarışmasında Almanya'nın birinciliğinin ardından yarışmayı ikinci olarak tamamladı ve bu Sertab Erener'in 2003 yılında aldığı birincilikten sonra Türkiye'nin aldığı en iyi derece oldu.

0: Nem néztünk vissza, s már külön utakon jártunk. Csend lett, és újra elbújt a hold. S ami maradt, ezernyi megválaszolatlan kérdés. Vajon ki fogja meglátni először a holdat? Ki fogja megvalósítani félbehagyott álmomat?
1: Grubun 3. stüdyo albümü olan E-Akustik, 20 Mart 2012 tarihinde yayımlandı. Albümün yapımcılığını grup üyelerinden Yağmur Sarıgül'ün yaptığı bu elektrikli akustik olarak tanımladıkları ve tüm enstrümanların canlı kaydedildiği ancak elektronik seslerde barındıran yeni Manga albümü 3 yepyeni toplam 12 parçadan oluşuyordu. 2014 albümüyle birlikte rock nu metal tarzına geçiş yapan Manga, albümün adını Işıkları Söndürseler Bile

2014'ten itibaren 4 yıl boyunca çeşitli cover çalışmalarıyla faaliyetlerine devam eden grup, 2018'de Demir Demirkan yapımcılığında kendi albümleri için tekrar stüdyoya girdiğini YouTube hesabından duyurdu ve bu sürede uzun süredir albüm bekleyen dinleyicileri için de 2018'in Nisan ayında Manga X isimli maxi single'ı paylaştı. Bu single'daki Yadeller, Gel Bu Son El ve Bin Parça isimli şarkıların üçüne de

Manga X sonrası yaz konserleri için turneye çıkan grup, 2019'da tekrar stüdyoya girdi ve Mayıs ayında Süper Güçlerimiz Var isimli bir maxi single yayınladı. Maxi single'ın ilk şarkısı Süper Güçlerimiz Var için klip çekildi. Bunun yanında turnelerinde yayımlanmayı düşündükleri Almanca single için de çeşitli ipuçları verildi. Albüm için 2020 yılının sonbaharına süre veren grup, Covid-19 karantinası günleri için Zor isimli tekli bir çalışma yayımladı. Grup 14 Aralık 2021 tarihinde Anthropocene 001 albümünü yayınladı. Manga bu albümde yönünü progresif metale çevirdi, olumlu olumsuz birçok eleştiri aldı. 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Manga grubuyla karşınızdaydık. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben İlayda Kaya. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek yaptığı açıklamada, proje tamamlanıp faaliyete geçtiğinde yıllık 35 bin ton meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilecek. 5 milyar lira yatırım ekonomiye kazandırılacak, 1600 kişiye istihdam sağlanacak. Bölgede 10. Jeotermal Kuyu'da da sondaj çalışmaları aralıksız devam ediyor, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, CHP'li Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Ak gençlik, ya gençlikle bunların bir ilgisi olabilir mi?" sözlerine karşı, "Ak gencin gadasını alayım, bence sık sık soda için, ak genç hazımsızlığına en iyisi soda," dedi. TOP Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ICCD Başkan Vekili görevine yeniden seçilerek güven tazeledi. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri'de ikili eğitimin sonlandırılması için yatırım yapıldığını açıkladı. Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Kayserispor, çalışmalarına bugün yapılan idmanlarla devam etti. Minikler ve Yıldızlar yaş kategorisi mas güreşi Türkiye Şampiyonası Kayseri ev sahipliğinde yapılmaya başlandı. Yerel Haber Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
2: Ergül, her nesile.
4: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmoğlu AVM.
2: Ergül, her mesele.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
2: Mali gündemin nabzını tutuyor. Vergi, SGK ve mali alanındaki en güncel bilgileri sunarak İşletmelerin ve bireylerin finansal sağlığını korumak için rehberlik sağlıyoruz. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo

0: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçilerimiz, herkese merhaba. Ben Mali Müşavir Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem programı ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Ve bu hafta yine çok kıymetli bir konuğum var. Yeminli Mali Müşavir İsmail Bağcı. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk Fatih Bey. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum. Ben de uğraşıyoruz, İyiyim. Çalışıyoruz. Devam. Bizim vergiyle ilgili ilişkilerimiz devam ediyor.
1: Kesinlikle yani süresiz devam ediyoruz.
2: Tabii yani hiçbir şekilde gündemde sürekli bir yoğunluk oluyor. Sürekli tebliğler oluyor. Sürekli hani bir kamu idaresi tarafından yapılan düzenlemelere biz de takip ediyoruz. O yüzden de gündeme sıcak kalmak durumundayız. Tabii.
1: Evet, bu sıcak gündemde gerçekten 6. ayın 4'ü 2026'da bir resmi gazetede yayınlanan torba yasamız var.
2: Evet.
1: Vergiyle ilgili.
2: Evet.
1: Bu yayınlanan resmi gazetede torba yasada hayatımıza neler katıyor?
2: Şimdi aslında şöyle, Haziran'ın 4'ünde yayınlanan, resmi gazetede yayınlanan 7582 sayılı bir kanunumuz var. Aslında biz torba yasa diyoruz ama hani birçok vergi kanununu ilgilendiren bir aslında kanun oldu. Şimdi bunun içinde aslında birçok şey barındırıyor. Ama hani temel düzende baktığımızda aslında bu bir ay gibi bir sürede olmak üzere hani çok fazla da konuşuldu zaten. Hani bunun üzerindeki düzenlemeler. Ama hani şu an tebliğlerimizle bu artık nasıl uygulanacağı, ne yapılacağına ilişkin hani hayatımız aslında bir yön çiziyor. Vergisel olarak bir yön çiziyor. Aslında çok önemli düzenlemeler de barındırıyor kendi içinde. Hani bunlardan birisi 6183 sayılı kanunun 48. maddesi biliyorsunuz. Tecil. Evet. Müessesesi. Bu tecil müessesesinin içerisinde bir düzenleme oldu. Kanunun içerisinde 36 ay ibaresi 72 aya çıkarıldı. Onun dışında teminat uygulamasında hani kanunun lafzının içerisinde 50 bin kelimesi 1 milyona daha sonra Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu tutar 10 milyona çıkarıldı. Ayrıca da 20 Sıranoğlu tahsilat genel tebliği yayınlandı 6. ayın 16'sında. Bu da ayrıca bir düzenleme içeriyor. Yani bu çok farklı bir hani düzenleme, genel düzenlemenin dışında aynı zamanda özelde bir düzenleme, belli tarihe kadar olan bir süreç için bir düzenleme öngörüyor. Bunun dışında varlık barışı dediğimiz bir husus var. Hani aslında nam diğer biz varlık barışı olarak biliyoruz ama burada bir Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 19. maddesi eklendi. Bu kanun içerisinde de hani aslında kayıt dışı olan bir para unsurlarının milli ekonomiye kazandırılması amaç ediniyor. Hani bu konu aslında daha önce de hani gündeme gelmiş bir konu. Yani önceki yıllarda da birkaç kere çıkarılan bir hani kanunun benzer devamı gibi değerlendirebiliriz. Burada yani bu kanunun dışı yani kanunun bu maddesi dışında geçici 19 dışındaki benim en önemli yani unsurlardan birisi hani 2026 yılında beklediğimiz aslında 2026 yılında uygulamasını biz bekliyorduk. Ama 2027 yılında uygulamaya girecek olan sanayi sicil belgesine haiz evet. üreticiler ile zirai üretim yapan kurumlar yani kurumlar vergisi mükelleflerine %12,5'luk bir vergi oranı yani bu faaliyetlerine üretim faaliyetlerine yönelik kazançlarına uygulanacak %12,5'luk bir vergi oranı hani gündeme geldi. Bunun dışında yani yurt dışından alınan malların aynı şekilde Türkiye'ye hiç girmeden transit şekilde Türkiye dışına tekrar satılması suretiyle elde edilen kazançlara bir indirim mekanizması geldi. Aynı zamanda bu işlere aracılık hizmetlerine de aynı şekilde buna bir indirim mekanizması geldi. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesine eklenmek suretiyle. Yani bunun dışında nitelikli hizmet merkezleri diyebiliriz. Buna ilişkin bir düzenlememiz var. Türkiye'ye yerleşmiş sayılan gerçek kişilere yönelik bir vergi düzenlemesi var. Ya bunun dışında aslında bunu çoğaltabiliriz de bu konuşulduğu için artık çok fazla girmeye gerek yok. Yani aslında özet olarak baktığımızda bunlar.
1: Peki bu kanun 7582 kanunda birçok mükellefimizin, işverenimizin merakla beklediği tecil taksitlendirme olayı var.
2: Evet.
1: Bu kimleri kapsıyor, hangi borçlarını kapsıyor ve nasıl yapılıyor?
2: Şimdi şöyle, aslında bu çok fazla konuşuldu. Şimdi bu bir yapılandırma değil.
1: Evet.
2: Yani bir vergi yapılandırması değil.
1: Değil.
2: Yani aslında 6183 sayılı kanun, yani ammel alacaklarının tahsili hakkında kanuna ilişkin aslında düzenlemenin bir anlamda genişletilmesi, bir anlamda esnemesini içeren bir kanun değişikliği. Ama 20 Sıranoğlu tebliğ ile de, yani tahsilat genel tebliğ ile de, yani 31.08 2026 tarihine kadar olan başvurulara da bir özel bir düzenleme geldi. Şimdi aynı kanunun genel lafzında 36 ay 72 aya çıkarılması ibaresi genel, 10 milyon teminat genel, ama ayrıca bir de özel bir düzenlememiz var. Buradaki durum aslında şu: kanunun yayın tarihinden sonraki gün olan, yani 05.06.2026 tarihinden sonraki, yani tarihi itibariyle vadesi dolan borçları, vadesi dolan borçları içeren bir uygulama, ama şimdi buna ÖTV, özel tüketim vergisiyle 2026 yılında uygulanan geçici vergi, yani kurumlar vergisinden mahsup edilen geçici vergi bu SUS'a girmiyor. Bunun dışındaki genel kamu alacaklarının girdiğini söyleyebiliriz biz bu hani uygulamaya. Şimdi buradaki durum şu aslında: 05.06.2025 tarihi itibariyle vadesi gelmiş, dolmuş. Ve 16.06.2026 sonrasında da hani tebliğ geldiği için, evet, tahsilat genel tebliği geldiği için 31.08.2026 tarihine kadar tecil ve taksitlendirme başvurusunda özellikle bir durum ortaya çıktı. Şimdi buradaki olayın en önemlisi şu: yani uygulanan faiz oranı aslında 39'dan 29'a indi. Yani burada tecil ve taksitlendirme faizi aslında hani buradaki başvuru ve kabul edilme suretiyle yapılan taksitlendirmede uygulanacak olan oran %29. Yani bu çok önemli bir hani konu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi diğer bir konu da şu: Eylül'ün 2026'sı, Eylül 2026 itibariyle ödeme başlayacak. Yani taksitlendirme yapılsa da Eylül 2026 itibariyle başlayacak. Ya bu aslında süreç şu şekilde: 2026, yani bu tarih itibariyle gerçekten borçları biriken gerçek ve tüzel kişiler için aslında bir anlamda rahatlatma mekanizması olarak karşımıza çıkacağını söyleyebilirim. Şimdi buradaki olay şu: şimdi başvuru sürecinden bahsedeyim. Şimdi başvuru dijital sistemine, yani GİPGO.tr ya da Dijital Vergi Dairesi ya da E-Devlet, elektronik ortamda yapılabilir. Ancak bizzat vergi dairesine de yazılı da başvurulabilir. Yani başvuru hakkında bunu söyleyebilirim. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu: vergi dairesine olan tüm borçlar içeriyor. Evet. Yani bir kişi gidip de ben borcumu böleyim, bir kısmı tecil olsun, bir kısmı olmasın gibi bir husus söz konusu değil. Tebliğde bunu net bir şekilde belirtiliyor. Vergi dairesine olan borçlarda da her vergi dairesine olan borcu ayrı ayrı tecil ve taksitlendirme başvurusunun yapılması gerekiyor. Şimdi buradaki husus şu: tamam, biz 36 aydan 72 aya çıkarıldığını, evet, söyleyelim biz. Ama bu nasıl uygulanacak? Yani buradaki taksit sayısının belirleyecek esas ne? Aslında bunu 20 Sıranoğlu tahsilat genel tebliğ çok ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Burada aslında taksit sayısını belirleyen 3 hususa değinmiş. Bunlardan birincisi borçlunun zor durum hali. Şimdi birazdan açıklayacağız. Yani ikincisi tecile bağlı alacağın türü. Üçüncü de borçlunun hukuki statüsüne göre bizim tecil taksitlendirme üst sınırımızı belirliyor. Şimdi bu kısım zaten çok önemli. Şimdi burada önemli olan şeylerden birisi şu: borçlunun zor durum hali. Şimdi borçlunun zor durum halini belirleyecek bir objektif kriter nedir? O da likidite oranı. Şimdi likidite oranına dediğimiz unsur da aslında şu: şimdi bilanço ve işletme esasına tabi defterlerde hani bunun için ayrı bir formülasyon belirtmiş. Burada da dönem varlıktan bilanço usulünden, evet, bahsediyorum. Dönem varlıktan stokları düşüp bunu da kısa vadeli yabancı kaynaklara böldüğümüzde aslında bir likidite oranına ulaşıyoruz. Aynı şekilde burada işletme hesabında da kasa, bankalar ve kısa vadeli alacakların toplamının yine kısa vadeli borçlara bölünmesi suretiyle bulunuyor. Şimdi burada bu bulduğumuz oran aslında bize taksitlendirmenin bir üst sınırını verecek. Yani bu da nedir? Şimdi biz bir likidite oranı dedik. Aslında bu likidite oranının aslında genel formülasyonuna baktığımız zaman hani kısa vadeli borçları ödeyebilme gücü. Yani biz stoğu mesela çıktık, stoğu çıktığımız zaman aslında bizim dönem varlık dediğimiz husus bir yıl içerisinde paraya çevrilebilecek, hızlı paraya çevrilebilecek bir likidite. Ve kısa vadeli borçlarda bir yıl içerisinde yine ödenmesi öngörülen borçlardan bahsettiğimiz için hani burada çıkan oran aslında firmanın ödeme gücünü bir noktada verecektir. Tabii ki. O yüzden de şimdi bu oran eğer 0.50'nin 0.50 ve üzerindeyse burada taksitin üst sınırı 36 ay olacak. 0.50 ile 0.30 arasında ise 48 ay, 0.30 ve altında ise de 72 aylık bir taksit öngörülüyor. Buradaki üst sınırların aslında belirleyen unsurları bunlar. Şimdi yapılandırmanın genel aslında çerçevesinde hani borçlunun zor durum halinin tespiti ve taksit sayısındaki birinci kriteri bu. Vergi dairesinin değerlendirme kriteri. Bunun tamamı da zaten tahsilat genel tebliğinde yazıyor. Diğeri de alacak türüne göre burada sadece alacak türünde bir husus belirtmiş. Burada da katma değer vergisi ve banka ve sigorta muameleleri vergisi. Bunu ayrı tutmuş. Yani bunlar diyor, bunlara ilişkin borçlar ve bunların devamı olan vergi ziya, gecikme zammı, gecikme faizi gibi feri borçları da aslında taksit sayısındaki üst limiti 12 olarak tutmuş kanun koyucu. Burada yani tebliği düzenleyen de aynı şekilde üst sınır 12 ay olarak belirlemiş. Bir de borçlunun hukuki statüsüne göre bir belirleme yapılmış. Bu da nedir? Hani il özel idareleri, belediyeler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı ve bunlara bağlı tüzel kişiliğe haiz kuruluşlar. Aynı zamanda bunların da sermayesinin yarıdan fazlasına sahip olduğu tüzel kişilerin de hukuki statüsünü ayırmış ve bunlara ilişkin de tüm kamu borçları için 72 taksiti öngörmüş kanun koyucu. Aslında dediğim gibi hani burada bizim belirlemiş olduğumuz şey şu. Biz taksit sayısının üst sınırını aslında belirlemiş oluyor. Bu tebliğdeki bu üç unsurun değerlendirilmesiyle. Aslında söylenecek birinci nokta bu. Bunun dışında da bir hesaplama var. Tabii. Bu hesaplama da şu. Aslında vade tarihinden yani bizim normalde bir vade tarihimiz var. Geçmiş dönem diyelim ki firmanın 2023 yılının Ocak ayında vadesi olan bir kamu borcu var ama şu ana kadar hiç ödenmemiş. Burada da tecil talep tarihine kadar bir hesaplama yapılıyor. Gecikme zammıyla birlikte değerlendiriliyor. Değerlendirildikten sonra toplam borç belirleniyor. Toplam borç belirlendikten sonra da bu konuda eğer tecili kabul edilenler ve taksite ayarlanan buna göre ödeme planı çıkartılıyor. Aslında temel mantığı bunun üstüne kurulu. Sadece burada dediğim gibi toplam borç belirlendikten sonra tecil talep tarihinden itibaren uygulanacak faiz oranı 39 değil de artık 29 oluyor. Ve taksit sayıları da buna göre genişliyor. Yani aslında firmalara bir anlamda şu borcunu genele yayma ve aslında biraz daha finansal durumunu rahatlatmayı aslında öngörüyor. Sistem bunun üstüne biraz daha kurulu olduğunu görüyoruz biz. Diğer bir husus da şu teminat uygulaması. Şimdi teminat uygulamasında dediğim gibi 10 milyon sınırı dediğimiz şey ne? Bunu biraz açmak gerekiyor aslında. Şimdi firmaların 10 milyon TL ve üstü, 10 milyon TL ve altı borçlarında tecil talebinde herhangi bir teminat aranmayacak.
1: Aranmıyor.
2: Ama 10 milyon TL'nin üstünde bir borç varsa burada da şu 6183.48. maddesinin söylediği husus şu. 10 milyon TL'nin üzerinde olan kısımda üzerine sirayet eden kısmın yarısı kadar da teminat verilmesi gerekiyor. Şimdi burada aslında dikkat edilmesi gereken husus bana çok geliyor bu soru. Örnek veriyorum vergi dairesi daha önce alacağını teminat altına alabilmek için bir haciz uygulaması yapmış. Diyelim ki bir araca bir haciz koymuş ama haciz dediğim hani herhangi bir yakalama kararı yok. Sadece hacizde alacak garanti altına almış.
1: Bir notere gittiğimizde notere satış verecek durumunda o aracı
2: satamıyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi bunu mesela başvuruyu yapıp reddolu olduğu zaman bunu ya bizim teminatımız da vardı aslında hayır bu teminat o teminat değil. Bu daha önce alacağın garanti altına alınması için koyulmuş bir haciz. Hani teminatın aslında bizzat verilmesi gerekiyor. Yani bu aslında Hani bir yorum mu? Aslında bir yorum ama normalde kanun mantalitesine göre teminat rızaen verilmesi gereken bir husus. Hani burada onu dikkat etmemiz gerekir. Hani buradaki durumda. O yüzden de 10 milyon TL üzerinde bir borç varsa bu 10 milyon TL'yi geçtikten sonraki kısmı, yani 10 milyonun üzerindeki kısmın yarısı kadar teminat verilmek durumunda. Zorunluluk bu. Ya bu kanun koyucunun koyduğu bir zorunluluk. Teminat uygulaması. Onun dışında şimdi bu hususları konuştuktan sonra aslında bizim söyleyeceğimiz husus da şu. Burada biz bunları sağladık. Likidite oranlarını zaten biz biliyoruz ama zaten bu hesaplanacak. Teminatı verdik. Bundan sonraki aşama değerlendirmesi 20 sıranoğlu tahsilat genel tebliğine göre tutarına bakılmaksızın vergi dairesi müdürü tarafından tebliğde yer alan hususlar açıklamalara göre sonuçlandırılacak. Yani buradaki aslında taksit sayısının üst sınır olduğunu ondan dolayı söyleyebiliyoruz biz. Bunun dışında biz bu üst sınırlarla birlikte biz taksit sayısını daha az isteyebiliriz. Bunlar üst sınır. Hani burada illaki 72 ay istenecek, 36 ay ya da 48 ay istenecek diye bir şey yok. Bunun altında bir taksit sayısı da talep edilebilir vergi dairesi tarafından. Aslında bu durumun genel çerçevesi bu. Yani tecil taksitlendirmenin genel çerçevesinin aslında uygulama biçimi bu.
1: İşte mükellefim en çok işte ya biz tamam 36 veya 72 olacak da neye göre belirledi? Rasyona şeyleri, rakamları söylediniz. İşte vergi dairesi 31.3'e göre bilanço istiyor bizlerden. Sisteme yüklemek gerekiyor.
2: Evet.
1: İşte bilanço üstüne defter tutanlar, işte küçük işte işletme defterine göre defter tutanlar için işletme hesap özeti istiyorlar. Evet. Yani 31.3'teki bizim işletme hesap özetimiz neyse, işte 31.3'teki bilançomuz neyse o değerlere göre bizim taksit sayımız belirleniyor.
2: Aynen, aslında hani bu öngörülebilir. Yani üst sınırın ne olduğu öngörülebilir. Yani burada sadece şunu anlamak gerekiyor. Yani vergi dairesi neye göre taksit yaptı? Üst sınırı neye göre belirledi kısmındaki aslında objektif kriter tebliğde yer alıyor. Yer aldığı için de bizim aslında dikkat etmemiz gereken, yani özellikle mükellefleri yönlendirme ve bilgilendirme konusunda aslında bizim ya benimki kabul edilmiyor, benimki bu olmuyor gibi durumlara ilişkin aslında örnek veriyorum, diyorum ya haciz konusu mesela. Evet. Haciz konusuna ilişkin hani bunun bir teminat olmadığı, tekrar teminat verilmesi, bu başvurunun aslında bir başvurunun şekil şartlarının tam olarak yerine getirilmesi gerekiyor. Ama hani 0.50 ve üzerinde, yani üst sınırın 36 ay olduğunu bilmek, 0.30'un altında da 72 ay arasında da aslında üst sınırının 48 ay olduğunu aslında bizim de biraz da anlatmamız gerekiyor. Zaten aslında bu yayında da biz bunu söylemiş olalım.
1: Kesinlikle. Bir de en çok sorulardan işte İsmail Bey, ya borcumu tecil yaptırdım, taksitlendirdim, işte ihaleye gireceğim veya aracımı muayeneye götüreceğim, borcu yoktur alabilir miyim? Veya işte aracımı götürürken borcu vardır gözükebilir mi?
2: Şimdi buradaki durum aslında şu, tebliğde buna ilişkin düzenlemeyi de yapılmış. Şimdi biz aslında namı diğer borcu yoktur kağıdı.
1: Evet.
2: Borcu yoktur belgesi. Hani bildiğimiz şey bu. Aslında borç durumu gösterir bir belgedir bu. Burada tebliğde bu da açıklanıyor. Tebliğdeki açıklamanın en büyük özelliği de şu. Şimdi borç durumunu gösterir belgede eğer biz tecil edilmiş borcun %10'unu ödemişsek, %10'unu ödenmiş olması halinde en az %10'unu, o durumda aslında borç durumu gösterir belgede tecile ilişkin herhangi bir veri yer almayacak. %10'un altında ise borç tutarı ile ödenen tutar arasındaki fark o belgede görünecek. Yani şöyle söyleyeyim size, tecili yaptık biz. Tecili yaptığımız için henüz %10'a daha ulaşmadık. O yüzden herhangi bir borç belgesinde bu tecil verileri hani muaccel olmadığı halde, yani vadesi geçmediği halde bu borcun olduğu borcu yoktur belgesinde, yani borcu yoktur demeyin de borç durum belgesinde, evet, yer alacak. Ama %10'un üstüne ödemeye ulaştığında ondan sonraki aşamada istenen belgenin içerisinde bu olmayacak. Hani bunu zaten ağırlıklı olarak firmalar şundan dolayı isterler. İhaledir ya da üçüncü tarafın kendisini riskli görmesi gibi unsurlar aslında için mükellef açısından psikolojik bir önemi var bunun. Yani bunun dışında aslında söz konusu borç ödendikten sonra bu borcun aslında bir önemi yok. Yani bu borç zaten tecillenmiş, taksitlendirilmiş. Yani zaten ihlal durumu söz konusu olursa buna ilişkin zaten uygulama çok farklı olacak. Ama hani psikolojik anlamda %10'un eşiği geçildiği evet. anda borç durumuna ilişkin bir belge sorgulamasında bu görünmeyecektir.
1: Bir de işte başvuru en son 31 Ağustos olacak, uzatmazlar ise dediğiniz gibi ilk taksitle Eylül ayında ödenecek. Dedik ki işte Eylül ayında ilk taksiti yatıramadık.
2: Evet.
1: Tecilimiz bozulacak mı?
2: Burada ya tebliğ aslında yani tecil bu tecil ve taksitlendirmesine ilişkin bu 20 sıra ne oldu? Tahsilat genel tebliğ aslında çok güzel geniş bir düzenleme yapmış. Yani bütün unsurlarıyla değerlendirmiş konuyu aslında. Şimdi orada da buna da değinmiş. Burada aslında hani başlangıç şu. Yani lafsi olarak başlangıç evet. taksitin ödenmesi, ödenmemesi süresinde ihlal sebebidir. Yalnız orada şöyle bir ayrım yapıyor. Diyor ki hani bir takvim yılı içerisinde iki taksitin süresinde ödenmemesi halinde aslında bu bir ihlal sayılmaz diyor. Yalnız buraya yine bir şart koşuyor. Bu şartta ne? Söz konusu ödenmeyen taksit bir sonraki taksitin süresi içerisinde yine hesaplanacak faiziyle birlikte ödenmek kaydıyla. Şimdi diyelim ki biz bir taksiti ödemedik. Bu taksiti ödemedikten sonra ikinci taksitin süresi içerisinde ödediğimizde bu bir ihlal sayılmıyor. Aynı yıl içerisinde bu tekrarladı, tekrar ihlal sayılmıyor. Yalnız aynı yıl içerisinde bu ihlal üçüncü olursa bu sayılıyor. Yani bu bir ihlal sebebi artık takibe, tekrar muaccel, toplam borcun muaccel hale dönüşmesi, alınabilir hale dönüşmesi tekrar yol açıyor. Ancak şimdi oradaki lafızdan şu da çıkıyor. Bir takvim yılında iki tane ihlalle ilişkin tecil taksitlendirmeyi bozmuyor ama biz bir tanesi tecil taksitlendirmeyi geciktirdik ama ertesi taksit süresi içerisinde bunu yine ödemezsek aslında yine bozuluyor. Evet. Yani buradaki aslında kritik nokta bu. Benim iki tane hakkım var. O iki tane hakkımı ama bir sonraki dönem siz ödemediniz. Hani burada aslında bu iki hak aslında bir hakka düşmüş oluyor. Yani tekrardan buna dönüşmüş oluyor. Hani buradaki önemli olan durum şu. Hani benim söyleyebileceğim de şu. Herhangi bir şekilde ödeme zorluğu varsa dahi bir sonraki taksit süresi içerisinde ödenmesi gerekiyor. Yani hesaplanan faiziyle birlikte ödenmesi gerekiyor. Yoksa tecil bozulur. Onun dışında böyle bu şekilde bir takvim yılının içerisinde de iki kere de bu konuda mükelleflerin bunu hak demeyeyim. Bu konudaki yapacağı ihlal bozulmaya neden olmayacak. Tekrar uyarıyorum. Bir sonraki taksitin ödeme süresi içerisinde ödenmesi kaydıyla. Aynen öyle. Bunun dışında tekrar hani söyleyebileceğimiz mevcut daha önceki borçlarda tecil edilen borçlar ne olacak kısmı. Hani onu da söyleyeyim çünkü arada az önce söylemeyi unuttum ben bunu. Şimdi böyle bir durumda da yine tecil başvurusunda bulunabiliyor. Burada da faiz güncellemesi yapılıyor. Mevcut tecil başvuruları ise şu anda diyelim ki bu kanun yayınlanmadan önce bir tecil başvurumuz var. Bu tecil başvurumuza ilişkinde biz tekrar başvuru suretiyle bu kısımdan yani 31.08.2026 tarihine kadar uygulanacak tecil işlemine ilişkin başvurumuzu yapıp değerlendirmeye tabi tutabiliyoruz.
1: Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.
2: Tabii. Durum aslında bundan ibaret. Yani tecili biraz tecil taksitlendirmeyi biz ne kadar detaylandırırsak aslında konu o kadar dağılıyor.
1: Tabii.
2: Yani şimdi çünkü şöyle bir durum var. Biz bunu dar çerçevede ne kadar anlatırsak aslında o kadar kolay anlaşılır hale geliyor. Yoksa 20 sıra ne oldu? Tahsilat genel tebliğini alıp okuduğumuz zaman hani bu ya yani biz mükelleflere bu tebliği okuyun. Bu tebliğe göre de hareket edin dersek şimdi bu tebliğ kazuistik çok ayrıntılı bir tebliğ. Yani bu ayrıntılı tebliğin içerisinden hani mükellefin kendi hususuna ilişkin bulma şansı zaten yok. Çünkü hani kan okumak ya da tebliğ okumak konusu ayrı bir hani uzmanlık gerektiren bir durum. Ha okunsa anlaşılır mı? Anlaşılır ama çok ciddi de kafa yormak gerekiyor. Şimdi o yüzden de biz ne kadar konuyu darlaştırıp anlaşılabilir hale getirirsek anlaşılan kısmıyla ilgili hani mükellefler vergi dairesine başvurusunu da doğru yapar. Yani burada bir de vergi dairesine de suçlamaz en azından. Çünkü şimdi mükellef gerekli başvuru şartlarıyla gerekli sistemini doğru yapmadığı zaman, hani karşı tarafın reddiyatını benimkini yapmadılar şeklinde demesi de doğru değil. Hani o yüzden de buradaki biz şekil şartlarını, başvuru yöntemlerini doğru bir şekilde izah edelim. Bu izahın sonucunda da mükellefler başvurularını buna göre yapsınlar. Yani özellikle 10 milyon üstü kısımda teminatın nasıl verileceği, bu teminatı verildikten sonra işte 31.03.2023 26 tarihli bilançodan tecil taksitlerin üst sınırı. Yani birisi der bana 72 taksit ver, evet. Bana 36 verdiler ama. Hani bu haksızlık. Hani böyle bir şey yok.
1: Hani çünkü bu bir yapılandırma değil.
2: Ya yapılandırma değil ve şekil şartlarına tabi. Farklı. Yani buradaki belirlenen taksitleri aslında tahsilat genel tebliği zaten bu konuda sıralamış. Yani 36 üst sınırında, 72 üst sınırında, 48 üst sınırında belirtmiş. Örnek veriyorum, katma değer vergisi borcu, mükellefin katma değer vergisi borcu varken, şimdi şöyle diyelim, mükellefin bir örnek verelim, hatta tebliğde bu örneğin aynısı var. Mükellefin diyelim ki gelir vergisi bir borcu var. Bu vadesi geçmiş bu tarih itibariyle, yani bu tecil taksitlendirmeye uygun bir diyelim ki 1 milyon borcu var. Ama 500 bin TL'de katma değer vergisi borcu var. Şimdi 1 milyon TL'sine bu likidite oranlarına göre aslında 0.30'un altında bu 1 milyon TL tecil taksitiyle 72 ay olarak kabul edilmiş. 72 eşit taksitlerle ödenmesi kabul edilmiş. Ama katma değer vergisinde bir bakmış ki 12 taksit. Hani böyle olur mu? Böyle olur. Çünkü katma değer vergisi ve banka sigorta muameleleri vergilerinde üst sınır 12. Yani üst sınır 12 olduğu için sadece burada hukuki statüsüne göre belirlenen kurumlarınki farklılaştırılmış. Bunun dışındakinde bir farklılaştırma yok. O yüzden de hani mükellefler belirlerken borç türüne ve borç, yani şu andaki ödeme zorluğunun matematiksel sisteme göre çıkmış haline göre tecil taksitlendirme belirlenecek. Evet.
1: Üstad, siz hep vergi borçları dediniz. Ben de katkıda bulunurum. İşte işverenlerimizde SGK borçları oluyor. İşte Bağkur borçları da oluyor. SGK ve Bağkur borçları da bu kapsamda. Mükelleflerimize, işverenlerimize SGK'ya borçları varsa, Bağkur'a borçları varsa bu şekilde gidip SGK merkez müdürlüklerine gidip başvuruda bulunabilirler. İşte tecil
2: talebinde bulunabilirler. Ya orada şöyle bir ayrım var. Yani oradaki aslında bir lafside bir ya benim kafamda bir soru işareti var. O da şöyle. Tebliğde direkt başlangıç şöyle. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi idarelerine ödenebilen borçlar olarak geçiyor. Hani burada sadece ÖTV'yi ve burada ÖTV ayrılmış ve 2026 yılına ilişkin geçici vergi ayrılmış. Onun dışında ayrılan bir şey yok. Sadece orada kamu borçları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ödenebilen. Aynen öyle. Evet. Durum bundan ibaret.
1: Bir de işte 7500 kanunda varlık barışı gerçekten birçok kişiyi kapsayacak bir şekilde olacak. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız.
2: Evet, evet.
1: Bu varlık barışının özeti nedir acaba?
2: Aslında şöyle, 04.06.2026 tarihli resmi gazete, az önce bahsettiğimiz 7582 sayılı kanunun içerisine, kanun 10. maddesiyle kurumlar vergisi kanununa geçici 19. madde eklendi. Şimdi aslında kanun yayım tarihiyle yürürlüğe girdi. Yani bu şu anda yürürlükte. Yalnız şöyle bir durum var. Buna ilişkin ilgili tebliğ yayınlanmadı. Şimdi tebliğ yayınlanmadı ama şöyle de bir durum var. Bu tebliğin taslağı da kamuoyuna sunuldu. Şu an Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sisteminden herkes indirip hani bunun nasıl uygulanacağına ilişkin, daha doğrusu nasıl uygulanacağı da değişebilir. Çünkü taslak
1: tabii ki.
2: Tebliğ taslak olduğu için, hatta tebliğ yayınlandıktan sonra buna ilişkin zaten ayrıca bir programda yapabiliriz yani. Hani bunu detaylandırabiliriz. Mutlaka. Ama söz konusu varlık barışı burada aslında iki durumu ortaya koyuyor. Bunlardan birincisi, ya burada aslında amaç şu. Hani bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin bir tebliğ yayınlanacak zaten. Bu tebliğde bunun uygulama esasları belirtilecek. Şu anda taslak halde duruyor. Ama hani biz kanundan yola çıkarak, kanunun lafzından yola çıkarak aslında kanun gayet belirleyici. Kanun bunu hani çok güzel bir şekilde düzenlemiş ve nasıl yapılacağının unsurunu tek tek ortaya koymuş. Bunlardan aslında birincisi şu: gerçek ve tüzel kişiler, yani gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları. Hani bunların Türkiye'ye getirilmesi ve bildirimde bulunulması. Bir diğeri de yine gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bir bildirim suretiyle aslında ekonomiye ve sisteme katılmasından ibaret. Yani bunu bir hani sisteme katma mekanizması olarak değerlendirebiliriz. Yani burada ölü bir likiditenin sisteme aslında dahil olması ve kayıtlara yer alması. Tabii ki buna ilişkin şartlar da ortada. Bu kanunun aslında önemli özelliği 31.07.2027 tarihine kadar aslında bu bildirimde bulunabiliyoruz. Yani böyle bir bildirim zaten söz konusu. Yani bu bildirimi yani bu kanunun süresi uzar mı kısmında hani 31.07.2027 yani bu kanun koyucunun koymuş olduğu
1: daha tarih. Daha bir yılımız var.
2: Aynen öyle. Aslında daha bir yılın da üzerinde. Ha, bu süre içerisinde söz konusu bildirim yapılabilir. Burada dediğim gibi tebliğ taslağı yayınlandı. Bu ben tebliğ taslağını defaten okudum. Hani okuduğumdan yola çıkarak zaten hani evet, biraz da üzerinde konuşalım. Şimdi aslında kanun lafzında şu. Diyor ki bu varlıklar diyor. Bu varlıklar, söz konusu varlıklar banka veya aracı kurumlara bildirilir. Şimdi banka veya aracı kurumlar da söz konusu bildirim yapıldıktan sonra bir vergi kesintisi yapar. Vergi kesintisi yaptıktan sonra bildirim tarihini takip eden 15'ine kadar, ayın 15'ine kadar söz konusu tutarı sorumlu sıfatıyla beyan eder. Ama bunu banka ve aracı kurum yapıyor. Burada mükelleflerin ya da kişilerin yapacağı bir işlem yok. Kişiler sadece bildirim yapabiliyor. Bankalar bunu sorumlu sıfatıyla beyan edip vergi dairesine öderler. Bu bildirimde de mükelleflerin aslında ödevi şu. Buradaki durumda mükellefler bunu defter kayıtlarına alacaklar. Bilanço esasına tabi olan mükellefler pasifte bir fon hesabı oluşturacak. Pasifte bir fon hesabı oluşturduktan sonra bu pasifteki fon hesabı sermaye ilave dışında, bakın sermaye ilave dışında bildirim tarihinden 2 yıl geçmedikçe herhangi bir şekilde işletmeden çekilemeyecek. Yani bu fon hesabı orada sabit kalacak, yoksa yine söz konusu bildirim bozuluyor. Buradaki önemli olan şey bu. Ha, 2 yıl geçtikten sonra bu işletmeden çekilebilir. Bu fon hesabı yani çekim işlemi gerçekleştirilebilir. Burada da %5'lik kısımla ilgili aslında %5 demeyin de daha doğrusu bu tutarın üzerinde ne kadar bir vergi kesintisi yapılacak? Hani burası da kanun koyucu zaten bu hususu belirtmiş. Burada %5'ten başlıyor. Burada da diyor ki söz konusu bildirimi yaptınız. Bildirimi yaptıktan sonra bu para banka hesaplarına yatırıldı. Banka hesaplarına yatırıldıktan sonra eğer bunu siz vadeli hesaplar, iç borçlanma senetleri, kira sertifikaları, girişim sermayesi yatırım fonlarında eğer 5 yıl süreyle duracağını taahhüt ederseniz ben %0 hiç vergi almam diyor. Eğer bunu diyor 4 yıl yaparsanız %1, 3 yıl yaparsanız %2, 3 yıl yaparsanız %2, 2 yıl yaparsanız %3, 1 yılda da %4 vergi kesintisi yaparım. Ama böyle bir taahhütünüz yoksa da %5 vergi kesintisine tabi tutulur. Aslında hani burada da kademeli şekilde evet, bir aslında bu paranın da bir noktada kullanılma şekillerinde vergi oranları kullanılma şekline göre de belirtiliyor. Burada bir taahhüt aranıyor. Bu taahhüte göre de bildirim yaparken bu taahhüte göre de vergi oranı belirtiliyor. Şimdi burada söyleyeceğimiz başka kısım da şu. Şimdi burada biz bu vergiyi ödedik. Bilanço hesabımızda bunu kayıtlarımıza aldık. Ödenen vergi hiçbir şekilde gider yazılamaz. Aynı zamanda biz bu varlığı koyduk. Diyelim ki biz bir döviz koyduk. Dövizi de satarken zarar ettik. Yani bir kambiyo zararı oluştu. Bu kambiyo buna ilişkin, varlık barışına ilişkin elde edilen zarar da kanuna kabul edilmeyen gider. Yani gider olarak kabul edilmeyecek. Buradaki aslında en önemli husus da şu. Bu bildirim tarihi öncesinde herhangi bir vergi incelemesi ya da takdir komisyonunun bir takdir komisyonuna bir sevk işlemi yapılmamışsa buna ilişkin bir vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamayacağını. Ya aslında kanun koyucu şunu söylüyor. Diyor ki getir parayı, ben vergiyi keseyim. Herhangi bir şekilde vergi incelemen ya da takdir komisyonuna sevk işlemin yoksa buna ilişkin daha sonra oluşacak bir vergi incelemesi ya da sevk işleminde ben buna ilişkin vergiyi de herhangi bir şekilde almayacağım. Aslında hani genel itibariyle şey bu. Hani uygulama bu şekilde ama bu uygulamanın şöyle bir tarafı var. Hani bu uygulamada nasıl olacağı kısmı dediğim gibi tebliğ yayınlandıktan sonra ortaya çıkacak ama diyelim ki biz bir vergi incelemesine girdik. Daha sonra bildirim tarihi itibariyle bir vergi incelemesine girdik. Bu vergi incelemesine girdiğimizde de aslında bizim bir varlık barışı bildirimimiz var. Diyelim ki bir 10 milyon evet. Varlık barışı bildirimimiz var. Ve müfettiş yapılan incelemede bir matrah farkı buldu ve matrah farkını da kayıt dışılıktan buldu. Ve toplam tutarında diyelim ki 5 milyon TL. Şimdi buradaki durum şu. Bu tutanak aşamasında kişi bunun varlık barışında varlık barışına ilişkin bir kazanç olduğunu belirtir. Vergi inceleme elemanı da söz konusu hususu araştırır ve buna ilişkin olduğunu görürse tarhiyat yapamaz. Ama başka bir nedenden olduğunu vergi müfettişi buna ilişkin olmadığını hani belirlerse buna ilişkin bir tarhiyat mekanizması ortaya çıkabilir. Bu noktada da bunun ispatı nasıl yapılabilir? Aslında soru işareti bu. Yani bir kayıt dışılık söz konusu ve bu kayıt dışılığa ilişkinde bir vergi tarhiyatı yapılacak ama bir varlık barışı da var. Burada dediğim gibi taslak tebliğinden gidiyorum. Taslak tebliğdeki genel çerçeveden gidiyorum. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz biz. Mükellefin matrah farkı var ama matrah farkının bir kısmı yanlış amortisman ayırması, istisnanın yanlış uygulanması, giderin fazla yazılması, maliyetin yanlış hesaplanıp daha yüksek hesaplanması. Buna ilişkin zaten bu varlık barışının söz konusu hususu değil, aynı bu uygulamanın yanlış olmasına yani söz konusu kişinin kayıt dışılığı nedeni yani matrah farkının nedeni kayıt dışı satış değil, tam tersi söz konusu kayıtlı giderlerindeki yanlış uygulamadan kaynaklı olduğu için bu varlık barışından etkilenmeyecek. Ama diyelim ki kayıt dışı satış var. Şimdi kayıt dışı satış kısmında da bu tespit edildiği zaman bunu varlık barışıyla ilişkilendirilebilir. Ama dediğim gibi burada vergi inceleme elemanının bunu tespit de etmesi gerekiyor. Evet. Bu iddianın aynı zamanda tespit olması gerekiyor. Bu konuda da işte bunun nasıl tespit olacağı kısmı da aslında bir noktada muallak ve subjektif unsuru barındırıyor. Evet. O yüzden de hani şimdi tebliğ taslak olduğu için bunun üstünde aslında hani biz şu an yorum yapıyoruz ama hani biraz daha detaylandırılsa aslında bu konu daha iyi anlaşılabilir hale geleceğini düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle yani dediğiniz gibi de tebliğ taslak haline belki tebliğ değerlerde değişiklik olabilir. Bunlar işte tebliğ yayınlandıktan sonra daha net ortaya çıkacaktır.
2: Aynen öyle, aynen öyle. Aslında durum biraz bundan ibaret. Dediğim gibi varlık barışı konusu, ha bir de şunu söyleyeyim. Şimdi varlık barışı ile ilgili aslında yorumlarda da yanlışlık var. Yani burada şu var, yani kayıt dışı bir likitin milli ekonomiye kazandırılması amaç ediliyor da herkes diyor ki ya aslında hani suç unsuru olan unsurlar da aslında ekonomiye giriyor. Hayır böyle bir şey yok. Neden biliyor musunuz? Şimdi kanunun bu bahsettiğimiz geçici 19. madde yani 7582 sayılı kanun bunu vergiyle ilgili konuşuyor ama diğer kanundaki mevzuatları istisna tutuyor. Yani burada eğer bir suç varsa buna ilişkin tahkikat yapılmasına engel değil. Yani burada en önemli husus bu. Yani herhangi bir suç geliri ekonomiye kazandırılırken hani suçlu olanın suçu kar kalmayacak. Yani doğru. Neden biz vergisel olarak bakıyoruz burada? Evet. Vergisel olarak bakıyoruz ama kanun buna istisna getirmiş. Hani diğer dediğimiz diğer kanunlardaki unsurlar bunun dışında. Yani burada her türlü tahkikat yapılabilir, masak incelemesi yapılabilir. Yani buna ilişkin ama bu kayıt dışılıkla ilgili bir ilişkilendirildiği zaman vergi tarhiyatı yapılmayacak. Çünkü hani burada %5'lik vergiyle aslında hani milli ekonomiye bir para milli ekonomiye kazandırma ve bir aslında bir barış gibi değerlendireceğiz. Evet. Barış Eli gibi değerlendireceğiz ama Barış Eli derken burada suç olmayan Barış Eli.
1: Evet.
2: Yani konusu suçsa zaten bunun ayrıca tahkikatı 2582 sayılı kanun engellemiyor. Yani o yüzden buradaki yanlış anlaşılmanın da aslında önüne geçilmesi gerekiyor.
1: Mutlaka.
2: Ya geçmiş kanunlarda da aslında bu bir noktada vardı. Böyle.
1: Evet. Tabii. Zamanımızın sonuna doğru geliyor İsmail Bey. Bir de işte hep merak edilen işte ihracatçıya indirimli konular vesaire uygulanıyor. İmalatçıya uygulanıyordu. Bu 7582 sayılı kanunda değişiklikler oldu.
2: Evet.
1: Hatta komisyonla dahi değişti.
2: Evet.
1: Kurumlar vergisi kimlere için düştü?
2: Ya şimdi o

0: Kurumlar Vergisi Kanunu 32. maddenin 8. fıkrasını değiştirdi. 7582 sayılı kanun. Burada da şu dendi: sanayi sicil belgesine ait fiilen üretim faaliyetini iştigal eden kurumların, yani kurumlar vergisi mükelleflerin üretim faaliyetleri ile zirai üretim faaliyeti yapanların bu üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlara uygulanacak vergi oranı 2027 yılından itibaren olan kazançlara %12,5 uygulanacak. Şimdi bu bizim aslında beklediğimiz 2026 idi. Hani 2026 olsa doğru, biraz daha hani rahatlar mıydı? Çünkü üreticiler sonuçta hani işin içerisinde ciddi anlamda bir üretim var. Üretim olduğu için de hani buradaki üreticilerin vergi yükünün aslında biraz daha istihdama kayması, üretim faaliyetinin daha etkilenmesi, ya da şöyle düşünelim, hani bizim yabancı para dediğimiz, yabancı yatırım dediğimiz, dışarıdan gelecek yatırım dediğimiz şeyin para piyasalarından çok belki üretim sektörüne daha fazla kayacağı, yani üretim sektörünün artık Türkiye'de biraz daha gelişmesinin önünü açabileceği bir uygulama olduğu için çok değerli bir uygulama bu. Ama hani burada adalete hani şöyle söyleyeyim size, %12,5'luk vergi neden diğerlerine uygulanmıyor kısmını, hani o kısım dediğim gibi herkesin bir beklentisi var. Yani örnek veriyorum, hizmet sektöründe olanlara bu uygulanmayacak, %25 ile devam. Onun dışında hani işte doğrudan al sat yapan mükellefler, ya bunun gibi mükelleflere bu uygulanmayacak. Ha, onların da beklentisi var mı bu konuda? Beklentisi var. Karşılanabilir mi? Yani karşılanabilir. Hani biz aslında bekliyoruz bu tip vergi uygulamalarıyla aslında hani biraz daha canlanmanın, yani istihdamın daha hani sürdürülebilir olması. Hani bunun normalde önünün açabileceğini düşünüyoruz ama dediğim gibi burada üretim faaliyetinin olması, ya özellikle biz belki biraz daha dar bakıyor olabiliriz. Bizim Kayseri'de şu anda organize sanayide zaten üretim faaliyetiyle iştigal eden mükellef çok fazla. Hani bunların biz şu anki likidite durumlarını net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden biz belki değerli görüyoruz. Hani bu mükellefleri bir noktada rahatlatacak. Bu noktada da üretim faaliyetlerinde hani küskünlük diye bir şey olmayacak. Hani üretime biraz daha devam edeceklerini düşünüyorum. Yani üretimin arttırılabileceğini düşünüyorum ben. Hani bu, o yüzden de ben çok değerli buluyorum. %12,5'luk vergi oranı üretici, şu da bir gerçek. Üretici %12,5'luk vergi ama bunu bir de ihraç ederse ayrıca bir vergi indirimi uygulanmayacak tabii ki. Yani bunu mutlaka, buna kanun izin vermiyor. Ama dediğim gibi bu çok ciddi ve özel bir düzenleme. Hani bunun gibi düzenlemeler reel piyasayı, üretim piyasasını, mükellefleri rahatlatır. Hani diğer sektörlere ilişkinde bir beklenti varsa da hani umarım bu beklentiler karşılanır.
1: Mutlaka vardır. Hem vergi oranlarında olsun, hem KDV oranlarında olsun mutlaka bir beklentiler var. Gerçekten düşüncede nasıl uyguluyoruz? O da farklı soru işaretleri var tabii ki.
0: Ya orada şöyle, sadece bizim dikkat etmemiz gereken husus aslında şu. Şimdi üretim faaliyetine bu geldi. Dediğim gibi tebliğsi şu anda taslak halinde. Zaten 2027 yılına kadar zaman var ama hani mükelleflerin bunu doğru da hesaplaması gerekiyor. Yani hesapların üretim faaliyetleri ve üretim dışı faaliyetlerinin aslında bir noktada ayrı tutulması, hani bunun denetiminin kendi içinde yapılması ve bu kazanç tespitinin doğru yapılması aslında mükellefler için çok büyük bir önem arz edecek. Çünkü şimdi %12,5'luk genel oranı, ya yani %12,5'u bütün faaliyetlerine uyguladığı zaman aslında bu üretim faaliyetinden elde edilmeyen kazançlar da kapsadığı için eleştiri konusu olabilir. Evet. Hani burada mükellefler sadece üretim faaliyetlerine ilişkin kazançlarını tespit etmesi adına hani biraz daha kayıtların nizami ve düzenli hale getirmesini zorunlu kılıyor.
1: Mutlaka. Hem burada bir sanayi sicil belgelerinin önemi ortaya çıktı.
0: Evet.
1: Üretim firmalarımızın sanayi sicili kayıtları yoksa bir an önce yaptırmaları da gerekiyor.
0: Evet, evet, aynen öyle.
1: Evet, zamanımızın sonuna geldik. Eklemek istedikleriniz varsa İsmail, onları da
0: ben
1: alalım.
0: Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu. Kesinlikle. Ya ben çok verimli bir program olduğunu düşünüyorum. Aslında hani söz konusu tecil taksitlendirme, varlık barışı ya da üretim faaliyetine ilişkin indirimli kurumlar vergisi uygulaması hususunun aslında genel çerçevesini çizdiğimizi düşünüyorum. O yüzden de güzel bir yayın oldu. Teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri'de takipçilerimiz, haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Fatih Yılmaz.

0: Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben İlayda Kaya. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Koca Sinan jeotermal kaynaklı sera tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinde çalışmaların devam ettiğini belirterek yaptığı açıklamada, proje tamamlanıp faaliyete geçtiğinde yıllık 35 bin ton meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilecek. 5 milyar lira yatırım ekonomiye kazandırılacak, 1600 kişiye istihdam sağlanacak. Bölgede 10. jeotermal kuyuda da sondaj çalışmaları aralıksız devam ediyor, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, CHP'li Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı konuşmada "Ak gençlik, ya gençlikle bunların bir ilgisi olabilir mi?" sözlerine karşı "Ak gencin gadasını alayım, bence sık sık soda için, ak genç hazımsızlığına en iyisi soda," dedi. TOP Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ICCD Başkan Vekilliği görevine yeniden seçilerek güven tazeledi. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri'de ikili eğitimin sonlandırılması için yatırım yapıldığını açıkladı. Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Kayserispor, çalışmalarına bugün yapılan idmanlarla devam etti. Minikler ve Yıldızlar yaş kategorisi mas güreşi Türkiye Şampiyonası Kayseri ev sahipliğinde yapılmaya başlandı. Yerel Haber Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
8: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişe 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
9: Ergül her nesil. Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
10: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kums Mall AVM. Ergül,
1: her nesil. Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: Kent'te vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorununsa iptal edilmesine karar verdi. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak ve NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye, yaklaşık 3000 personel gelişmiş savunma kabiliyetleri ve kritik komuta görevleriyle ittifakın geleceğini şekillendiren ülkeler arasında yer alıyor. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 16 Eylül'e ertelendi. CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı. Genel merkez kaynakları, partinin kurumsal kimliğinin korunması ve çift başlılık görüntüsü yaratılmasının kırmızı çizgileri olduğunu kaydetti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemese dahi partide kalıp mücadele etmek isteyenler için başımızın üstünde yerleri var dedi. CHP'de bu ay sonunda il başkanları toplantısı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yürürlüğe giren kreş ve gündüz bakımı evleri yönetmeliği hakkında bilgi verdi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Göktaş, uygulama birliği sağlanacak dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılının ilk yarısında adli suçlar ve terör suçları kapsamında taleplerimiz doğrultusunda 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesi gerçekleştirilmiştir ve bu kişiler adalete teslim edilmiştir dedi. Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmanın 4. duruşması görüldü. Davada sanık olarak yargılanan belediye personelinin ifadelerine başvurulurken duruşma 9 Ekim 2026 tarihine ertelendi. Avrupa Birliği, birlik dışından e-ticaret yoluyla gelen düşük değerli ürünlere yönelik 3 avroluk yeni gümrük vergisini bugün itibarıyla yürürlüğe koydu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçişin zorunlu hale getirileceğini duyurmuştu. Uygulama 1 Temmuz itibarıyla ulusal zincir işletmelerle başladı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen Uruguay'ın teknik direktörü, düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. UEFA, Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A milli takımın ABD'ye girişi ve Arizona eyaletindeki kamp merkeziyle ilgili iddialarına ilişkin açıklama yayımladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
5: çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin çok iyi olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'ne bağlı bilim insanları, Haziran ayında okyanus yüzey sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Bu durum, yaz aylarında daha tehlikeli sıcak hava dalgalarının yaşanabileceğine dair endişeleri artırdı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile nihai anlaşmaya yönelik müzakere gruplarının oluşturulduğunu, fakat bu mekanizmalar çerçevesinde henüz herhangi bir müzakerenin başlamadığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından belirlenen güzergahın dışında seyreden bir konteyner gemisinin karaya oturduğu ve seyrine devam edemediği belirtildi. Fransa'da yaklaşık 2 hafta boyunca etkili olan sıcak hava dalgası çok sayıda ölüme yol açarken, muhalefet krizi iyi yönetemediği gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi. Katil İsrail ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracının Gazze şeridinin merkezine düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Hindistan'da muson sezonundaki yağışların beklenenden daha az olması nedeniyle son 100 yılın en kurak 3. Haziran'ı yaşandığı bildirildi. Almanya'da bir kadının doğurganlık dönemi boyunca dünyaya getirmesi beklenen ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı, 2025'te 1.32'ye düşerek 1997'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. İspanya Meteoroloji Enstitüsü, 2026'nın ilk yarısında elde edilen verilere göre son 65 yılın en sıcak ilk 6 ayının yaşandığını açıkladı. Avrupa Birliği, ABD ile geçen yıl varılan ticaret anlaşması kapsamında taahhüt ettiği düzenlemeleri bugün yürürlüğe koyarak çok sayıda ABD menşeli sanayi ürününe uyguladığı gümrük vergilerini kaldırdı. Fransız hükümeti, İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te faaliyet gösteren Fransız şirketleri, bunların yan kuruluşları ve Fransız vatandaşlarını İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerine ortak olmamaları konusunda uyardı. Fransa'da gelecek Cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunun 18 Nisan, ikinci turunun 2 Mayıs 2027'de yapılacağı duyuruldu. Avrupa Birliği dönem başkanlığını 6 aylığına üstlenen İrlanda'nın gündeminde ağırlıklı olarak savunma, rekabetçilik, enerji ve dijital dönüşüm gibi başlıklar bulunacak. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları, Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. İran tarafından yapılan açıklamada en az 6 milyar dolar değerindeki İran varlıklarının serbest bırakılmasına yönelik ABD ve İranlı yetkililer arasındaki dolaylı görüşmelerin çarşamba günü Doha'da yeniden başlayacağı bildirildi. Trafik sigortalarında yeni dönemle birlikte değer kaybı tazminatları ayrı başvuru aranmadan maddi hasarla birlikte hesaplanırken sigortalıların ayrıca bir aracıya başvurmasına ihtiyaç kalmayacak. Değer kaybı kaynaklı dava süreçlerinin azalması, hasar süreçlerinin hızlanması ve maliyetlerdeki düşüş sigortalılara olumlu yansıması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı, dijitalleşmeyle birlikte daha fazla reklam ve ilana maruz kalan tüketicilerin aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korunması amacıyla, hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan reklamlara kadar birçok alanda tüketicilerin korunmasına yönelik yeni kuralları devreye aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek amacıyla sadeleşme yönünde yeni bir adımlar attı. Zorunlu karşılık uygulamalarında değişikliğe gitti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istihdamı korumak ve iş gücüne katılım artırmak amacıyla aktif iş gücü politikalarını uygulamaya devam ettiklerini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sağlık alanlarında TÜBİTAK eliyle son 23 yılda 14 binden fazla projeye ve 18 binden fazla bilim insanına 82 milyar liralık destek verdiklerini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Vekil Salih Sarı, bugün itibariyle Akkuyu'da 300'den fazla yerli firmamız inşaat, malzeme ve ekipman tedariği ile test, sertifikasyon ve mühendislik hizmetlerinde yer almakta olup yaklaşık 12 milyar dolar iş hacmine ulaşmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 30 milyon euro'lu bütçeli İPART 3 programı 12. başvuru çağrı ilanının yayımlandığını bildirdi. Pakistan Başkanı Şahbaz Şerif'in 2-4 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde ulaştırmadan ekonomiye, ticaretten savunma sanayisine kadar çeşitli alanlarda yeni işbirliklerine odaklanacak.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 46 lira 67 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 53 lira 22 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6008 liradan, çeyrek altın ise 9831 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Pınarbaşı Sarız 28, Akkışla, Bünyan, Özvatan, İnce Su, Tomarza 30, Develi, Yahyalı ve Felahiye 31, Sarıoğlan 32, Yeşilhisar 33 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 29, Nevşehir 31, Sivas ve Kırşehir 32, Niğde 34 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 33 derece, Ankara 34, İzmir ise 35 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 1 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1527. Dünyanın ilk ve en eski Protestan Üniversitesi, Marburg Philip Üniversitesi kuruldu. 1683. Osmanlı ordularının Viyana taarruzu başladı. 1736. 23. Osmanlı Padişahı 3. Ahmet öldü. 1798. Napolyon Mısır'ı işgal etti. 1839. Padişah 2. Mahmut öldü, yerine Sultan Abdülmecit geçti. 1867. İngiliz Kuzey Amerika Yasası, Kanada Anayasası olarak yürürlüğe giren Kanada Konfederasyonu kuruldu, John A. MacDonald ilk başbakan oldu. 1878. Kıbrıs, toprak mülkiyeti Osmanlılarda kalmak üzere geçici olarak Birleşik Krallığa devredildi. 1881. Dünyanın ilk uluslararası telefon konuşması St. Stephen ve Kale arasında yapıldı. 1903. Tour de France ilk defa yapıldı. Bu yarışı Fransız Maurice Garin kazandı. 6075 frank ödülün sahibi oldu. 1908. SOS, uluslararası Morse alfabesi acil durum sinyali olarak kabul edildi. 1911. Kandili Rasathanesi kuruldu. 1921. Çin Komünist Partisi kuruldu. 1925. İlk piyango, Türkiye Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi. 1926. Deniz taşımacılığına ve ticaretine ilişkin esasları düzenleyen Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi. 1926. Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. 1889. İtalyan Zanardelli Yasası esas alınarak hazırlandı. 1927. İstanbul'dan 16 Mayıs 1919'da ayrılan Mustafa Kemal, kurtuluştan sonra ilk kez İstanbul'a gelişinde büyük törenle karşılandı. 1929. İstanbul-Ankara telefon hattı hizmete girdi. 1935. Aydın Demiryolu devletleştirildi. 1937. Toprakkale, İskenderun, Fevzi Paşa, Meydanı Ekber demiryolları devletleştirildi. 1946. Elazığ-Palu demiryolu açıldı. 1960. Somali bağımsızlığını ilan etti. 1962. Ruanda ve Burundi bağımsızlığını ilan etti. 1963. ABD'nin posta kodu sistemi zip kodları kullanılmaya başlandı. 1966. Kanada ilk renkli televizyon yayınını gerçekleştirdi. 1968. Nükleer silahları sınırlandırma anlaşması imzalandı. 1974. Arjantin Devlet Başkanı Juan Perón öldü, yerine eşi Isabel Perón geçti. 1979. Sony Walkman'ı tanıttı. 1983. Kuzey Kore Hava Yolları'na ait Ilyushin tipi bir yolcu uçağı yine bir Sao Dağlık bölgesine düştü, 23 kişi öldü. 1984. TRT, televizyonda tamamen renkli hayata geçti. 1987. Manş Tüneli'nde inşaat çalışmaları başladı. 1988. Sovyetler Birliği'nde Komünist Partisi Gorbaçov'un perestroika politikasını onayladı. 1991. Varşova Paktı resmen dağıldı. 1992. TRT İnt, Avrasya yayınları başladı. 1994. 27 yıllık sürgünü sona eren Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasser Arafat Filistin'e geri döndü. 1996. Türkiye'nin ilk nükleer reaktörü Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yapılmaya başlandı. 1996. PNG görüntü formatının 1.0 versiyonu tamamlandı. 1997. Çin Halk Cumhuriyeti, şehir devlet Hong Kong'un egemenliğini 156 yıl aradan sonra Birleşik Krallık'tan geri aldı. 2002. Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruldu. 2002. Bir Rus yolcu uçağıyla Alman kargo uçağı Güney Almanya'da Überlingen üzerinde havada çarpıştı, 71 kişi öldü. 2004. Horst Köhler, Almanya Cumhurbaşkanı oldu. 2006. Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet'i Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlayan 5072 kilometrelik dünyanın en uzun demir yolunu hizmete açtı. 2012. İspanya, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 4-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. 1 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeli yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin

Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Oldu, güzel oldu bence.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
5: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1.500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.

sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kums Moğla AVM'de sizleri bekliyor. Kums Moğla gelmek için bahar

0: bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
4: Ergün her nesil.
5: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gündemin öne çıkan başlıklarıyla ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında en 2000 sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının 52.000'e ulaştığını açıkladı. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı başvuruları bugün başlıyor. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorununsa iptal edilmesine karar verdi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen Uruguay'ın teknik direktörü, düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. UEFA, Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A milli takımın ABD'ye girişi ve Arizona eyaletindeki kamp merkeziyle ilgili iddialarına ilişkin açıklama yayımladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
4: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
5: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
10: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Kayseri'de iz bırakanlar.
13: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Celaleddin Karatay'ı konu alıyoruz. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklularının en büyük devlet adamlarından biri olarak öne çıkan Celaleddin Karatay, aslen Anadolulu Hristiyan bir Türk ailesinden geldiği ihtimaliyle dikkat çeker. Küçük yaşta Selçuklu Sarayı'na alınan Karatay, burada hem dini hem de ilmi eğitim almış, kısa sürede yetkin bir devlet adamı haline gelmiştir. 1120 yılında tahta çıkan 1. Alaaddin Keykubat döneminde Karatay sarayın taş tane emirliğini üstlenmiş ve sultanın 18 yıllık saltanatı boyunca bu görevini hiç bırakmamıştır. Sultan Keykubat 1237 yılında Kayseri'de Keykubadiye Sarayı'nda zehirlenerek öldürüldüğünde Karatay yanında bulunmuş ve yaşananların tanığı olmuştur. Keykubat'ın yerine geçen 2. Gıyasettin Keyhüsrev, Emir Saadettin Köpek'in yaptığı acımasız tasarruflar yüzünden birçok devlet adamını ortadan kaldırmış, Karatay ise bir köşeye çekilerek hayatta kalmayı başarmıştır. Köpeğin hatalarından rahatsız olan sultan, onu öldürtünce Karatay eski görevini korumakla kalmamış, aynı zamanda Hazine-i Hassa Emirliği görevini de üstlenmiştir. 1243 yılında Moğollar karşısında Sivas Köse Dağı'da Selçuklu ordusunun bozguna uğraması, Karatay'ın idaresindeki Selçuklu devletini Moğolların bağımlılığı altına sokmuştur. Moğolların Kayseri'ye gelişi şehrin tarihindeki en büyük zulümlerinden birini getirmiştir. Bu dönemde Karatay, Keykubat zamanında başlattığı Kayseri'deki Karatay Hanı'nı tamamlayarak hem şehre hem de tüccarlara hizmet etmiştir. 1245 yılında genç yaşta ölen 2. Keyhüsrev'in ardında bıraktığı 3 çocuk Selçuklu tahtını tartışmalı hale getirmiştir. Karatay bu karışıklığı önlemek için saltanat naipliğine getirilmiş ve 3 kardeşin birlikte sultan olmalarını sağlayarak tarihte ilk defa üçlü saltanatın gerçekleşmesine öncülük etmiştir. Atabey olarak sultanların danışmanı konumunda bulunmuş, sık sık Moğolların müdahalelerine karşı dengeyi sağlamıştır. Moğol Hanı Mengü Han tarafından Kayseri'ye gönderilen elçilerle 2. İzzettin Keykavus'u Orta Asya'ya göndermekle görevlendirilen Karatay, sultanın güvenle yolculuk etmesini sağlamıştır. 1254 yılında Karatay'ın vefatı Kayseri'de derin bir boşluk yaratmış, Keykavus Moğol elçilerinden özür dileyip geri dönmüştür. Karatay'ın naaşı tahnit edilerek Konya'daki medresesindeki türbesine nakledilmiştir. Kayseri'deki Kervan Sarayı'na izafe edilen türbede ise bazı organlarının bırakıldığı rivayet edilmektedir. Celaleddin Karatay hayatı boyunca dindarlığı ve hayırseverliğiyle tanınmış, geceleri namaz kılar, gündüzleri oruç tutar, her türlü maddi zevkten sakınır, Müslüman, gayrimüslim ayrımı gözetmeden herkese yardım ederdi. Konya'daki medresesinde sık sık Mevlana ile görüşmüş, Mevlana da ona büyük saygı göstermiştir. Kayseri'de yaptırdığı hanın bitmiş halini görmek için yola çıktığında eserinden gurur duymasın diye inşaat defterlerini yakmıştır. Devrin kaynakları Karatay'a yeryüzünde Allah'ın velisi diye hitap edilmesini aktarmaktadır. Karatay'ın kardeşleri Kemalettin Rumtaş ve Seyfettin Karasungur'da devlet hizmetinde bulunmuş, kendisinin evladı olmadığı için Kayseri'deki Kervansaray'ın tevliyetini kardeşi Karasungur'un oğullarına bırakmıştır. Ayrıca Konya'daki medresesi ve Antalya'daki bir Darüssülahayı da yaptırıp vakfetmiştir. Tüm bu eserlerin vakfiyeleri günümüze kadar ulaşmıştır ve onun dürüstlüğünü, bilgelik ve devlet adamlığını belgelemektedir. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
12: Kayseri'de İz Bırakanlar. Sağlık Rehberi.
14: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde her gebeye bir ebe uygulaması başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hamileliğin son 3 ayına giren anne adaylarına bir koordinatör ebe görevlendirdiğini açıkladı. Öte yandan ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına yönelik gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle bugüne kadar 22.952 gebeye birebir destek ulaştıran proje başarıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Aselsan İşbirliği'nde üretilen Türkiye'nin ilk yerli kalp akciğer makinesi, tıp dünyasında büyük bir başarıya imza attı. Yerli cihaz kullanılarak gerçekleştirilen ilk ameliyat başarıyla sonuçlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin savunma sanayinde olduğu gibi sağlık sanayisinde de dünyanın lider ülkelerinden biri olacağını vurguladı. İstatistiklerde ise Türkiye genelinde her gün 3 milyon kişi sağlık hizmeti alırken, yurt dışında da yılda yaklaşık 3 milyon insan tedavi olmak için Türkiye'yi tercih ediyor. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde bu yıl yapılan başvurularda en büyük artışın kumar bağımlılığı nedeniyle yaşandığını belirtti. Dinç, kumarın toplum açısından giderek büyüyen bir tehdit haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye genelinde bu yaz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı olanların çok daha dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde acil servis başvurularında ciddi bir artış yaşanabileceğini belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikte tıbbi bakımın sürekliliğini esas alan entegre bir hizmet modeli hayata geçiriliyor. Bu kapsamda evde sağlık, palyatif bakım, aile hekimliği ve yataklı tedavi hizmetleri artık bir arada ve koordineli bir şekilde sunulacak. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, şehirde gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi süresince tüm sağlık tesislerinin hizmet sunumuna normal işleyiş ve tam kapasiteyle kesintisiz olarak devam edeceğini duyurdu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
12: Sağlık Rehberi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin çok iyi olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'ne bağlı bilim insanları, Haziran ayında okyanus yüzey sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Bu durum, yaz aylarında daha tehlikeli sıcak hava dalgalarının yaşanabileceğine dair endişeleri artırdı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile nihai anlaşmaya yönelik müzakere gruplarının oluşturulduğunu, fakat bu mekanizmalar çerçevesinde henüz herhangi bir müzakerenin başlamadığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından belirlenen güzergahın dışında seyreden bir konteyner gemisinin karaya oturduğu ve seyrine devam edemediği belirtildi. Fransa'da yaklaşık 2 hafta boyunca etkili olan sıcak hava dalgası çok sayıda ölüme yol açarken, muhalefet krizi iyi yönetemediği gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi. Katil İsrail ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracının Gazze şeridinin merkezine düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Hindistan'da muson sezonundaki yağışların beklenenden daha az olması nedeniyle son 100 yılın en kurak 3. Haziran'ı yaşandığı bildirildi. Almanya'da bir kadının doğurganlık dönemi boyunca dünyaya getirmesi beklenen ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı 2025'te 1.32'ye düşerek 1997'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. İspanya Meteoroloji Enstitüsü, 2026'nın ilk yarısında elde edilen verilere göre son 65 yılın en sıcak ilk 6 ayının yaşandığını açıkladı. Avrupa Birliği, ABD ile geçen yıl varılan ticaret anlaşması kapsamında taahhüt ettiği düzenlemeleri bugün yürürlüğe koyarak çok sayıda ABD menşeli sanayi ürününe uyguladığı gümrük vergilerini kaldırdı. Fransız hükümeti, İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te faaliyet gösteren Fransız şirketleri, bunların yan kuruluşları ve Fransız vatandaşlarını İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerine ortak olmamaları konusunda uyardı. Fransa'da gelecek Cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunun 18 Nisan, ikinci turunun 2 Mayıs 2027'de yapılacağı duyuruldu. Avrupa Birliği dönem başkanlığını 6 aylığına üstlenen İrlanda'nın gündeminde ağırlıklı olarak savunma, rekabetçilik, enerji ve dijital dönüşüm gibi başlıklar bulunacak. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları, Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. İran tarafından yapılan açıklamada en az 6 milyar dolar değerindeki İran varlıklarının serbest bırakılmasına yönelik ABD ve İranlı yetkililer arasındaki dolaylı görüşmelerin çarşamba günü Doha'da yeniden başlayacağı bildirildi. Trafik sigortalarında yeni dönemle birlikte değer kaybı tazminatları ayrı başvuru aranmadan maddi hasarla birlikte hesaplanırken sigortalıların ayrıca bir aracıya başvurmasına ihtiyaç kalmayacak. Değer kaybı kaynaklı dava süreçlerinin azalması, hasar süreçlerinin hızlanması ve maliyetlerdeki düşüş sigortalılara olumlu yansıması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı, dijitalleşme ile birlikte daha fazla reklam ve ilana maruz kalan tüketicilerin aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korunması amacıyla hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan reklamlara kadar birçok alanda tüketicilerin korunmasına yönelik yeni kuralları devreye aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makro finansal istikrarı güçlendirmek ve parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek amacıyla sadeleşme yönünde yeni bir adımlar attı. Zorunlu karşılık uygulamalarında değişikliğe gitti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istihdamı korumak ve iş gücüne katılım artırmak amacıyla aktif iş gücü politikalarını uygulamaya devam ettiklerini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sağlık alanlarında TÜBİTAK eliyle son 23 yılda 14 binden fazla projeye ve 18 binden fazla bilim insanına 82 milyar liralık destek verdiklerini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Vekil Salih Sarı, bugün itibariyle Akkuyu'da 300'den fazla yerli firmamız inşaat, malzeme ve ekipman tedariği ile test, sertifikasyon ve mühendislik hizmetlerinde yer almakta olup yaklaşık 12 milyar dolar iş hacmine ulaşmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 30 milyon euro'lu bütçeli İPART 3 programı 12. başvuru çağrı ilanının yayımlandığını bildirdi. Pakistan Başkanı Şahbaz Şerif'in 2-4 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde ulaştırmadan ekonomiye, ticaretten savunma sanayisine kadar çeşitli alanlarda yeni işbirliklerine odaklanacak.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 46 lira 67 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 53 lira 22 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6008 liradan, çeyrek altın ise 9831 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Pınarbaşı Sarız 28, Akkışla Bünyan, Özvatan, İnce Su, Tomarza 30, Develi, Yahyalı ve Felahiye 31, Sarıoğlan 32, Yeşilhisar 33 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 29, Nevşehir 31, Sivas ve Kırşehir 32, Niğde 34 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 33 derece, Ankara 34, İzmir ise 35 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında en 2000 sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının en 2000'e ulaştığını açıkladı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorunun ise iptal edilmesine karar verdi. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için, dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üye ile en çok üyesi olan 3. parti oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Mirasın izleri.
3: Dünya miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının korunmasına dair sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Hattuşa, Hitit başkentinden bahsedeceğiz. Anadolu'nun kalbinde, Çorum'un Boğazkale ilçesinde yükselen kadim bir şehir var, Hattuşa. 3000 yıldan daha uzun bir süre önce Hitit İmparatorluğu'nun kalbi burada atıyordu. Tunç Çağı'nın en güçlü medeniyetlerinden birine başkentlik yapan bu şehir, bugün hala taşlara kazınmış görkemiyle bize geçmişin ihtişamını fısıldıyor. Hattuşa, sıradan bir arkeolojik alan değildir. Burası, uygarlığın dini, siyasi ve kültürel merkeziydi. Güçlü surlarıyla çevrili bu şehir, zamanın en ileri kentsel organizasyonuna sahipti. Aslanlı Kapı, Kraliyet Kapısı ve Yer Kapı gibi ihtişamlı girişler, şehre hem girenleri korur hem de büyülerdi. Bu kapıların üzerinde işlenen figürler, Hititlerin sanata verdiği önemin birer nişanesiydi. Kentin kalbinde devasa tapınaklar yükselirdi. Bu tapınaklarda yalnızca tanrılara adaklar sunulmaz, aynı zamanda diplomatik yazışmalar yapılır, imparatorluğun kaderi burada belirlenirdi. Saraylarsa, kralların ikametgahı olmanın ötesinde devletin yönetildiği merkezlerdi. Her taş, her sütun imparatorluğun kudretini yansıtırdı. Hattuşa'nın en dikkat çekici noktalarından biri ise Yazılıkaya Tapınağı'dır. Açık hava mabeti olarak tasarlanmış bu kutsal alan, Hititlerin Tanrı Panteonu'nun adeta taşlara kazınmış bir ansiklopedisidir. Kabartmalar hala ilk günkü canlılığıyla tanrıların ve tanrıçaların görkemini bizlere sergiler. Burada gökyüzüyle yer arasında bağ kurulur, insanla tanrı arasındaki sınırlar silikleşirdi. Hattuşa yalnızca taş binalardan ibaret değildir. Burası aynı zamanda insanlık tarihinin en önemli belgelerinden birini de dünyaya armağan etmiştir. M.Ö. 13. yüzyılda Mısırlılarla imzalanan Kadeş Antlaşması, tarihin bilinen ilk yazılı barış antlaşmasıdır. Bu belge, Hattuşa'nın duvarları arasında hazırlanmış, insanlığın ortak mirasına kazandırılmıştır. Bugün Hattuşa'ya baktığımızda, yalnızca bir imparatorluğun kalıntılarını değil, aynı zamanda insanlığın barış, inanç ve kültür yolculuğunu da görürüz. Hattuşa, üstün kentsel planlaması, korunmuş yapıları, tapınakları ve eşsiz kaya kabartmalarıyla UNESCO tarafından 1986 yılında Dünya Mirası listesine alınmıştır. Hattuşa, geçmişten günümüze uzanan bir köprü. Anadolu'nun kadim ruhunu, Hititlerin dehasını ve insanlığın ortak değerlerini taşlara kazınmış birer tarih belgesi gibi bizlere aktarıyor. Bu nedenle Hattuşa, yalnızca Çorum'un ya da Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak hazinesi olarak yaşamaya devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Hattuşa, bugün bize şu mesajı verir. Uygarlıklar gelir geçer ama insanın inancı, sanatı ve yaratıcılığı taşlara kazındığında, binlerce yıl sonra bile bize seslenmeye devam eder. Ve bu ses, Çorum'un sessiz vadilerinde hala yankılanmaktadır. Hititlerin başkenti Hattuşa, insanlık tarihinin unutulmaz anıtı olarak yaşamaya devam ediyor. Bir sonraki Doğa Mirasımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Mirasın izleri. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlattı.

0: Bakanı yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üyeyle en çok üyesi olan 3. parti oldu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha

0: ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir

şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Olağan Emeli sizleri bekliyor. Kums Mall'a gelmek için bahaneniz çok.
1: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
2: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kums Mall AVM.
1: Ergün, her nesil. Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
2: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarında aracınızı Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergün Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1.500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
1: Ergün, her nesil.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gündemin öne çıkan başlıklarıyla ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında en 2000 sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının 52.000'e ulaştığını açıkladı. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı başvuruları bugün başlıyor. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorununsa iptal edilmesine karar verdi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
4: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
5: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2014 yılına gideceğiz.

29 Ocak 2014. Türkiye ile İran arasında 10 yıldır müzakereleri süren tercihli ticaret anlaşması imzalandı. 14 Şubat 2014. TürkSat 4A Türkiye saatiyle 23.09'da başarıyla uzaya fırlatıldı. 21 Şubat 2014. Konya 3. Anajet üstünde gerçekleşen Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende Türkiye'nin 2015'e kadar teslimi planlanan ve 5 adet satın aldığı Boeing 737 tipi ilk uçak törenle teslim alındı. 25 Şubat 2014 Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı projesi Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde değerlendirildi.

12 Mart 2014. Gezi Parkı olayları sırasında polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ölen 15 yaşındaki Berkin Elvan için Türkiye ve birçok ülkede protesto gösterileri düzenlendi. 30 Mart 2014. 2014 Türkiye yerel seçimleri gerçekleşti. AK Parti %43 ile birinci parti, CHP ise %25.6 ile ikinci parti oldu. 7 Nisan 2014. Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşaat çalışmasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti.

12 Nisan 2014. Kars'ta pedofili kurbanı 9 yaşındaki Mert Aydın'ın 23 yaşındaki katil zanlısı yakalandı. 27 Nisan 2014. Süper Lig'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalarak 19. şampiyonluğuna ulaştı. 5 Mayıs 2014. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı verilerine göre Türkiye'de yıllık bazda enflasyon 2 yıl aradan sonra ilk kez çifthaneye yaklaştı. 13 Mayıs 2014. Soma Manisa'da kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 işçi hayatını kaybetti.

14 Mayıs 2014. Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden ocağı kazasında ölenler için ülke genelinde milli yas ilan edildi. 22 Mayıs 2014. Ok Meydanı'nda cenaze için cemevinde bulunduğu sırada bir kurşunun başına isabet etmesi sonucunda Uğur Kurt isimli genç öldü. Aynı olaylarda parça tesirli bombanın patlaması sonucu 42 yaşındaki Aydın Yılmaz adlı kişi de hayatını kaybetti. Olaylarda 8'i polis, 10 kişi de yaralandı. 7 Haziran 2014. İstanbul'da yapılacak 3. Havalimanı'nın temeli atıldı. 24 Temmuz 2014. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu hizmete girdi.

10 Ağustos 2014, 12. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu gerçekleştirildi. Türkiye tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanını halkın seçeceği seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan %51.80 oy oranıyla Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. 7 Ekim 2014, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, İzmir başta olmak üzere bazı il ve ilçelerde IŞİD'in Kobani'ye saldırması sebebiyle gösteriler yapıldı. Binalar ve araçlar tahrip edildi. Olaylarda 37 kişi öldü. Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 28 Ekim 2014, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki bir kömür ocağındaki galeriye bir anda su dolmaya başladı. 16 işçi dışarıya çıktı, 18 işçi ise içeride mahsur kaldı.

31 Ekim 2014. Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında elma toplayan işçileri taşıyan minibüs devrildi. 18 işçi hayatını kaybetti. 1 Aralık 2014. Amasya'daki askeri üsten havalanan F-16 savaş uçağı Çorum yakınlarında bilinmeyen bir nedenle düştü. 6 Aralık 2014. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetti. 8 Aralık 2014. Eskişehir HTP cezaevinde tutuklu ve hükümlüler isyan çıkardı. 10 Aralık 2014. İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

20 Aralık 2014. Ankara'da eylem yapmak isteyen eğitim iş üyelerine toma ve biber gazıyla müdahale edildi. 24 Aralık 2014. Kahramanmaraş'taki Sütçü İmam Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında çıkan tartışma taşla sopalı kavgaya dönüştü. Polis olaya basınçlı su ve biber gazıyla müdahale etti. 26 Aralık 2014. Cizre'de PKK ile Hüdapar üyeleri arasında çatışma çıktı. İki kişi öldü, üç

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 1 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1527. Dünyanın ilk ve en eski Protestan Üniversitesi, Marburg Philip Üniversitesi kuruldu. 1683. Osmanlı ordularının Viyana taarruzu başladı. 1736. 23. Osmanlı Padişahı 3. Ahmet öldü. 1798. Napolyon Mısır'ı işgal etti. 1839. Padişah 2. Mahmut öldü, yerine Sultan Abdülmecit geçti. 1867. İngiliz Kuzey Amerika Yasası, Kanada Anayasası olarak yürürlüğe giren Kanada Konfederasyonu kuruldu. John A. MacDonald ilk başbakan oldu. 1878. Kıbrıs, toprak mülkiyeti Osmanlılarda kalmak üzere geçici olarak Birleşik Krallığa devredildi. 1881. Dünyanın ilk uluslararası telefon konuşması St. Stephen ve Kale arasında yapıldı. 1903. Tour de France ilk defa yapıldı. Bu yarışı Fransız Maurice Garin kazandı. 6075 frank ödülün sahibi oldu. 1908. SOS, uluslararası Morse alfabesi acil durum sinyali olarak kabul edildi. 1911. Kandili Rasathanesi kuruldu. 1921. Çin Komünist Partisi kuruldu. 1925. İlk piyango, Türkiye Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi. 1926. Deniz taşımacılığına ve ticaretine ilişkin esasları düzenleyen Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi. 1926. Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. 1889. İtalyan Zanardelli Yasası esas alınarak hazırlandı. 1927. İstanbul'dan 16 Mayıs 1919'da ayrılan Mustafa Kemal, kurtuluştan sonra ilk kez İstanbul'a gelişinde büyük törenle karşılandı. 1929. İstanbul-Ankara telefon hattı hizmete girdi. 1935. Aydın Demiryolu devletleştirildi. 1937. Toprakkale, İskenderun, Fevzi Paşa, Meydanı Ekber demiryolları devletleştirildi. 1946. Elazığ-Palu demiryolu açıldı. 1960. Somali bağımsızlığını ilan etti. 1962. Ruanda ve Burundi bağımsızlığını ilan etti. 1963. ABD'nin posta kodu sistemi zip kodları kullanılmaya başlandı. 1966. Kanada ilk renkli televizyon yayınını gerçekleştirdi. 1968. Nükleer silahları sınırlandırma anlaşması imzalandı. 1974. Arjantin Devlet Başkanı Juan Perón öldü, yerine eşi Isabel Perón geçti. 1979. Sony Walkman'ı tanıttı. 1983. Kuzey Kore Hava Yolları'na ait Ilyushin tipi bir yolcu uçağı yine Bissau Dağlık bölgesine düştü, 23 kişi öldü. 1984. TRT, televizyonda tamamen renkli hayata geçti. 1987. Manş Tüneli'nde inşaat çalışmaları başladı. 1988. Sovyetler Birliği'nde Komünist Partisi Gorbaçov'un perestroika politikasını onayladı. 1991. Varşova Paktı resmen dağıldı. 1992. TRT İNT, Avrasya yayınları başladı. 1994. 27 yıllık sürgünü sona eren Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasser Arafat Filistin'e geri döndü. 1996. Türkiye'nin ilk nükleer reaktörü Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yapılmaya başlandı. 1996. PNG görüntü formatının 1.0 versiyonu tamamlandı. 1997. Çin Halk Cumhuriyeti, şehir devlet Hong Kong'un egemenliğini 156 yıl aradan sonra Birleşik Krallık'tan geri aldı. 2002. Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruldu. 2002. Bir Rus yolcu uçağıyla Alman kargo uçağı Güney Almanya'da Überlingen üzerinde havada çarpıştı, 71 kişi öldü. 2004. Horst Köhler, Almanya Cumhurbaşkanı oldu. 2006. Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet'i Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlayan 5072 kilometrelik dünyanın en uzun demir yolunu hizmete açtı. 2012. İspanya, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 4-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. 1 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında en 2000 sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının en 2000'e ulaştığını açıkladı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorunun ise iptal edilmesine karar verdi. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üye ile en çok üyesi olan 3. parti oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Dijital manşet.

0: güçlü enerji altyapısı ve dev yatırım projeleriyle bu küresel yarışta bölgenin stratejik veri merkezi üssü olmayı hedefliyor. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidildi. Yükümlü kuruluşlar artık Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespit işlemlerini dijital ortamda uzaktan gerçekleştirebilecek. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tıp dünyasında ses getirecek bir inovasyona imza attı. Öğrenciler yumurta kabuğundan elde ettikleri hidroksiapatit maddesiyle implant uygulamalarında güvenle kullanılabilecek yerli bir biyomalzeme geliştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin diploma törenine katıldı. Öğrencilere diplomalarını takdim eden Kacır, "Burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür ve aldığınız nitelikli eğitim sizi geleceğe en iyi şekilde hazırladı, sizler bizim umudumuzsunuz" diyerek genç bilim insanlarına olan güvenini vurguladı. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Dijital Manşet. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yarın haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, "Alaaddin Keykubat, şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için" dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeli yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üye ile en çok üyesi olan 3. parti oldu. Yarın haberi dinlediniz. Bir sonraki bülten de görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gündemin öne çıkan başlıklarıyla ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yıldızsever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında en 2000 sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının 52.000'e ulaştığını açıkladı. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı başvuruları bugün başlıyor. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorununsa iptal edilmesine karar verdi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
4: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
5: Hadi canım.
6: Aa!
5: Ne?
7: Vay!
6: Aa, nasıl yani?
5: Aa!
8: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
4: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
9: Işık kirliliği deyince aklınıza, gözlerinizi acıtan neon tabelalar, sokak lambalarının parıltısı veya uykunuzu kaçıran lambalar gelebilir. Haklısınız. Işık kirliliği aslında gecenin doğal karanlığını çalan ve yıldızların parıltısını gizleyen bir sorun. Kısaca, ışığın yanlış yerlerde gereğinden fazla kullanılması doğaya ve sağlığımıza zarar veriyor. Işık kirliliğinin başlıca kaynakları, ışık kirliliği şehirdeki tüm o parlayan şeylerden çıkıyor. Sokak lambaları, otopark ışıkları, ışıklı tabelalar. Hatta bazen ev ve iş yerlerinin dış aydınlatmaları da bu listeye dahil oluyor. Eğer ışıklar yukarıya doğru saçılıyor, yani gökyüzünü aydınlatıyorsa, işte orada ışık kirliliği baş gösteriyor. Işık kirliliğinin etkileri neler mi? Bir düşünelim. Uykunuzu getiren melatonin hormonu yapay ışık yüzünden yeterince üretilemiyor. Bu da uykusuzluk, yorgunluk ve sinirlilik gibi etkilere yol açıyor. Hatta uzun vadede diyabet, obezite ve bazı kanser türlerine bile zemin hazırlayabiliyor. Işık kirliliğinden sadece insanlar mı etkileniyor? Doğadaki tüm canlılar bu kirlilikten nasibini alıyor. Bitkilerin büyüme döngüleri bozuluyor, hayvanların beslenme ve üreme alışkanlıkları değişiyor, göçmen kuşlar yollarını şaşırıyor, deniz kaplumbağaları doğru yönü bulamıyor, kısacası ışık kirliliği ekosistemi yerinden oynatıyor.

0: Işık kirliliği ekonomiyi de vuruyor. Yanlış aydınlatmalar enerji israfına yol açıyor. Birçok sokak lambası yere değil gökyüzüne ışık saçıyor. Bu da gereksiz enerji tüketimi demek. Ayrıca bu ışıklar yüzünden gökyüzü o kadar parlak ki yıldızları görmek neredeyse imkansız hale geliyor. Astronomlarsa bu nedenle şehir merkezlerinden kaçarak karanlık alanlara sığınıyor. Işık kirliliğini azaltmak için bazı basit adımlar atabiliriz. Örneğin, sadece gerektiği yerlerde ve zamanlarda ışık kullanmak, gereksiz enerji tüketimini engelleyebilir. Akıllı aydınlatma sistemleri ve ışığı yere doğru yayan lambalar kullanarak bu sorunu hafifletebiliriz. Sokak lambalarını gereğinden fazla kullanmamak da çözüm için etkili bir yöntem olabilir. Unutmayalım, ışık kirliliği sadece yıldızların gizlenmesini değil, tüm gezegenimizi etkileyen bir sorun. Bu yüzden sürdürülebilir aydınlatma ve bilinçli enerji kullanımıyla geceyi tekrar karanlık ve huzurlu bir hale getirebiliriz.
1: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
2: Hadi canım.
3: Aa,
2: ne?
4: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
5: Aa. Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
1: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
6: Sağlık Rehberi.
7: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde her gebeye bir ebe uygulaması başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hamileliğin son 3 ayına giren anne adaylarına bir koordinatör ebe görevlendirdiğini açıkladı. Öte yandan ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına yönelik gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle bugüne kadar 22.952 gebeye birebir destek ulaştıran proje başarıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Aselsan işbirliğinde üretilen Türkiye'nin ilk yerli kalp akciğer makinesi, tıp dünyasında büyük bir başarıya imza attı. Yerli cihaz kullanılarak gerçekleştirilen ilk ameliyat başarıyla sonuçlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin savunma sanayinde olduğu gibi sağlık sanayisinde de dünyanın lider ülkelerinden biri olacağını vurguladı. İstatistiklerde ise Türkiye genelinde her gün 3 milyon kişi sağlık hizmeti alırken, yurt dışında da yılda yaklaşık 3 milyon insan tedavi olmak için Türkiye'yi tercih ediyor. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde bu yıl yapılan başvurularda en büyük artışın kumar bağımlılığı nedeniyle yaşandığını belirtti. Dinç, kumarın toplum açısından giderek büyüyen bir tehdit haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye genelinde bu yaz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı olanların çok daha dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde acil servis başvurularında ciddi bir artış yaşanabileceğini belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikte tıbbi bakımın sürekliliğini esas alan entegre bir hizmet modeli hayata geçiriliyor. Bu kapsamda evde sağlık, palyatif bakım, aile hekimliği ve yataklı tedavi hizmetleri artık bir arada ve koordineli bir şekilde sunulacak. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, şehirde gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi süresince tüm sağlık tesislerinin hizmet sunumuna normal işleyiş ve tam kapasiteyle kesintisiz olarak devam edeceğini duyurdu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
6: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin çok iyi olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'ne bağlı bilim insanları, Haziran ayında okyanus yüzey sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Bu durum, yaz aylarında daha tehlikeli sıcak hava dalgalarının yaşanabileceğine dair endişeleri artırdı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile nihai anlaşmaya yönelik müzakere gruplarının oluşturulduğunu, fakat bu mekanizmalar çerçevesinde henüz herhangi bir müzakerenin başlamadığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından belirlenen güzergahın dışında seyreden bir konteyner gemisinin karaya oturduğu ve seyrine devam edemediği belirtildi. Fransa'da yaklaşık iki hafta boyunca etkili olan sıcak hava dalgası çok sayıda ölüme yol açarken, muhalefet krizi iyi yönetemediği gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi. Katil İsrail ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracının Gazze şeridinin merkezine düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Hindistan'da muson sezonundaki yağışların beklenenden daha az olması nedeniyle son 100 yılın en kurak 3. Haziran'ı yaşandığı bildirildi. Almanya'da bir kadının doğurganlık dönemi boyunca dünyaya getirmesi beklenen ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı, 2025'te 1.32'ye düşerek 1997'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. İspanya Meteoroloji Enstitüsü, 2026'nın ilk yarısında elde edilen verilere göre son 65 yılın en sıcak ilk 6 ayının yaşandığını açıkladı. Avrupa Birliği, ABD ile geçen yıl varılan ticaret anlaşması kapsamında taahhüt ettiği düzenlemeleri bugün yürürlüğe koyarak çok sayıda ABD menşeili sanayi ürününe uyguladığı gümrük vergilerini kaldırdı. Fransız hükümeti, İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te faaliyet gösteren Fransız şirketleri, bunların yan kuruluşları ve Fransız vatandaşlarını İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerine ortak olmamaları konusunda uyardı. Fransa'da gelecek Cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunun 18 Nisan, ikinci turunun 2 Mayıs 2027'de yapılacağı duyuruldu. Avrupa Birliği dönem başkanlığını 6 aylığına üstlenen İrlanda'nın gündeminde ağırlıklı olarak savunma, rekabetçilik, enerji ve dijital dönüşüm gibi başlıklar bulunacak. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpin Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında en 2000 sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının en 2000'e ulaştığını açıkladı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorununsa iptal edilmesine karar verdi. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için, dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üye ile en çok üyesi olan 3. parti oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: hafta oldukça önemli, oldukça da özel bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin en önemli camii, Cami-i Kebir. Daha Türkçe bir ifadeyle Ulu Cami'nin hemen güney cephesinde bulunan binaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle kentsel dönüşüm dahilinde yıkımları gerçekleşmektedir. Belki de bu vesileyle günümüzde tuvalet altında kalmış olan Anadolu'nun ilk medresesinin ihyası da gerçekleşmiş olacaktır. Peki bu çok önemli medresenin tam olarak yerini öğrenmek ister misiniz?
1: Danışmentliler Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın Alplik, Gazilik, Türklük mayasıdırlar. 1080-1178 yılları arasında Anadolu'da hüküm süren ilk beyliklerden olan Danışmentli Beyliği'nin kurucusu Danışment Gümüştekin Ahmet Gazi'dir. Dünyanın ilk medresesi 937 yılında çıkan bir yangında yok olan Buhara'daki Faracek Medresesi'dir. Anadolu'nun ilk medresesi ise her ne kadar kaynaklarda Melik Mehmet Gazi'nin kardeşi Nizamettin Yağbasan tarafından Tokat Niksar'da 1151-1152 yıllarında yaptırılan Yağbasan Medresesi olarak gösterilse de yakın tarihte yıkılıp günümüze ulaşamadığı için ne yazık ki göz ardı edilen Melik Mehmet Gazi'nin hükümranlığı döneminde yani 1134-1143 yılları arasında yaptırdığı Cami-i Kebir Külliyesi dahilinde bulunan Melik Mehmet Gazi Medresesi diğerinden yaklaşık 10 yıl öncesine tarihlenmesiyle Anadolu'nun ilk medresesidir. Peki yok olan medresenin tam olarak yeri neresidir? Aslında her şey Ahmet Nazif'in çok önemli bir kaynak eseri ve 1930 tarihli bir fotoğraf ile başladı. 1930 yılında çekilen fotoğrafta caminin kıble duvarına bitişik haldeki kuzey derslikleri ve türbe oldukça virane bir haldedir. Biz bu fotoğraf üzerinden fotoğrafta görülen bisikletin teker çapını yaklaşık 70 santim çarpan alarak oğlu mimar Ahmet Yılmaz Cingil ile birlikte alanda inceleme ve ölçümlemeler yaparak kabaca plan ve kesit oluşturdu. Bu kesitte de görüldüğü gibi caminin kıblesine bitişik haldeki medresenin kuzey eyvanları yani derslikleri ile birlikte türbenin ilk hali görülmektedir. Ahmet Nazif'in eserindeki gerek türbenin medrese avlusunda yer aldığı kaydı ve gerekse de bugünkü konumuna göre türbe medrese hücrelerinden biri durumundadır. Yine Ahmet Nazif'in eserinden edindiğimiz bilgiye göre medresenin planını kabaca oluşturdu. Planda da görüldüğü gibi medrese 12 eyvan yani derslikten oluşmaktadır. Daha sonra bu planı 1920'li yıllarda Albert Gabriel'in çizdiği cami planına ekledik. Böylece cami ve medrese planı da kabaca tamamlanmış oldu. Daha sonra ise medreseyi uydu görüntüsüne konumlandırdık. Bu şekilde medrese cami ve medrese tuvalet konumları yaklaşık bir fikir verecek şekilde ortaya çıktı. Bu görselde de görüldüğü üzere medrese kısmının 1966'dan itibaren başladığı yok oluş serüveni artık tamamlanarak 70'li yıllarda medrese temelleri üzerine tuvalet yapılmakta olup resimde de görüldüğü gibi caminin ve türbenin üzeri kesme taşlarla da kaplanmaktadır. Şimdi bu son görselde de görüldüğü üzere medrese temelleri üzerinde yer alan tuvaletin acilen kaldırılması gerekmektedir. Medresenin yeniden ihyası ile hem bu çok ama çok önemli ecdat yadigarı eser gün ışığı ile buluşup yeniden bizlerle kucaklaşacak, hem Kayseriler Kayseri'nin gerçek ve tek maddi ve manevi mimarı olan Melik Mehmet Gazi'ye olan minnet borcunu ödemiş olacak, hem de Anadolu medreseler tarihi yeniden yazılarak Melik Mehmet Gazi Medresesi Anadolu'nun ilk medresesi olma özelliği ile de tarihi serüvende haklı olan yerini alacaktır. Bu sunumumu sizlerle birlikte ayrıca üyesi bulunduğum Kayseri Kent Konseyi'nde ilgili birimlerin yetkililerine de detaylıca sundum.
0: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında Anadolu'nun ilk medresesi olan Melik Mehmet Gazi Medresesi'nin bir an önce ihya edilmesi gerekmektedir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökümen Çiçek, Alaaddin Keykubat, şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeli yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üyeyle en çok üyesi olan 3. parti oldu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bülten de görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gündemin öne çıkan başlıklarıyla ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında 52 bin sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının 52 bine ulaştığını açıkladı. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı başvuruları bugün başlıyor. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorununsa iptal edilmesine karar verdi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında 52 bin sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının 52 bine ulaştığını açıkladı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorununsa iptal edilmesine karar verdi. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üye ile en çok üyesi olan 3. parti oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yapan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Joseph Haydn'ı konuk edeceğiz.

31 Mart 1732'de Aşağı Avusturya'nın Rohrau köyünde doğan Haydn, 12 çocuklu yoksul bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Her ne kadar ailesi müzik notası okumayı bilmese de, Haydn'ın hatıralarına göre hem ailesi hem de komşuları sık sık şarkı söylerdi. Sanatçının müzikal yetenekleri daha küçükken fark edildi ve ailesi onu 6 yaşındayken bir koroya katılmak üzere Viyana'ya gönderdi. Orada Aziz Stefan Katedrali'ndeki müzik yönetmeni George von Reuter tarafından fark edildi. Reuter, Avusturya civarında çeşitli şehirleri gezerek Haydn gibi yetenekleri keşfediyordu. Haydn, sesi kalınlaştıktan sonra da Viyana'da kalarak müzisyenlik yapmaya devam etti, bestecilik dersleri aldı. 1761'de Esterhazy ailesinin yanında iş buldu ve hayatının 30 yıldan fazlasını bu soylu aileye hizmet ederek geçirdi. İşi, onların istekleri ve ihtiyaçlarına uygun müzik bestelemekti. Diğer bestecilerden ve müzik çevrelerinden uzak oluşu, onun yaratıcılığını ortaya çıkardı, ününün yayılmasına ise engel olmadı. 1780'lerde besteleri tüm Avrupa'da çalınmaktaydı.

Sanatçı ününden ötürü çeşitli yerlere davet edilir ve davet edildiği şehirlerde ilk kez çalınmak üzere bir eser bestelenmesi istenirdi. Bu şekilde yazdığı Paris Senfonileri ve Londra Senfonileri en çok bilinenlerdi. Yaylı dörtlüleri için yazdığı eserlerde de kendinden öncekilerden farklı olarak her çalgıya eşit rol vererek yenilik getirmiş ve bu düşüncesiyle Mozart'ı etkileyerek Haydn'a adanmış 6 kuartet bestelenmesine neden olmuştur. Beethoven'ın ilk dönem eserlerinde de Haydn etkisi görülür. Haydn ve Mozart'ın 1781'de başlayan arkadaşlıkları yıllarca sürmüştür. Beethoven'a ise saraylarda özel ders vermiştir. Profesyonel meslek hayatının büyük bir bölümünde zengin Macar Esterhazy ailesinin himayesinde baş müzisyen olarak yaşayan sanatçı, orada kaldığı süre içerisinde orkestra şefi olarak birçok konser ve opera idare etti. Diğer bestecilerden uzak ve müzevi bir yaşam sürmesi, dönemin müzikal akımlarından farklı ve özgün eserler ortaya koyabilmesine yol açtı. Sanatçı bu durumu, müzevi bir hayat sürdüm. Etrafımdaki hiç kimse beni benim kadar şaşırtamaz ve hiç kimse bana benim kadar ızdırap veremez. İşte bu yüzden farklı ve özgün olmak zorundaydım, sözleriyle ifade eder. 1797 yılında Kutsal Roma Kralı 2. Franz için bir beste hazırlayan Haydn, yazmış olduğu besteden Avusturyalı Rolenz Leotop Haşka'ya ilham alıp "Tanrı Fransız Korusun" şiirini yazmıştır. Bu beste, Habsburg monarşisinin 1918'deki yıkılışına kadar kullanılmış olup 1. Cumhuriyet'te de kullanılmıştır.

Sanatçı 1841'de Alman şair August Heinrich Hoffmann von'un yazdığı Das Lied der Deutschland şarkısını bestelemiş. Beste 1922'de formu değiştirilerek sonradan Almanya'nın milli marşı haline gelmiştir. Haydn 100 kadar senfoni, çok sayıda konçerto, oda müziği eserleri, 40 sonat, şarkılar ve oratoryalar bestelemiştir. Esterházy ailesinin müziksever üyesi Prens Nikolaus öldükten sonra emekli olmuş ve daha önce Viyana'ya kadar gitmesine bile izin verilmeyen ortamdan kurtulup seyahat özgürlüğüne kavuşmuştu. İki defa İngiltere'ye giden Haydn, Oxford Üniversitesi'nden Fahri Doktor ünvanını almış, ömrünün son yıllarında ise Viyana'ya yerleşerek koro ve orkestra için Yaratılış Oratoryosu, Mevsimler Oratoryosu gibi dini koro ve orkestra eserleri bestelemiş, 31 Mayıs 1809'da Viyana'da hayatını kaybetmiştir.

Haydn'ın eserlerinin çoğunun hikayesi vardı. Örneğin 45 numaralı senfonisi Veda Senfonisi olarak bilinirdi. Eserin 4. bölümünde 2 ya da 3 müzisyen kendi bölümlerini bitirir ve müzik hala devam ederken sahneyi terk eder. Bu, sahnede şef ve tek bir kemancı kalana kadar devam ederdi. Bu senfonide Haydn ve müzisyen arkadaşlarının kış mevsiminde şehirdeki ailelerinin yanına dönmek isteklerini Prens Esterhazy'ye anlatmak istediklerini hikaye ederdi. Prens mesajı almış ve onlara izin vermişti. Sürpriz senfonisi denilen 94 numaralı senfonisi ise akşam yemeği sonrasındaki konserlerde dinleyicilerin çoğunun uyuduğunu anladığında bestelediği söylenir. Haydn'ın çoğu senfonisi gibi canlı birinci bölümle başlayıp yumuşak, yavaş tempolu ikinci bölümle devam eden senfoni, dinleyicilerin uykuya daldığı sırada davullar ve çok yüksek sesli telli çalgıların melodisiyle onları uyandırırdı. Kafka ile Konuşmalar kitabında Franz Kafka, Haydn'ın beste yapmadan önce özel hazırlanmış pudralı bir peruk taktığından söz etmekteyiz.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 1 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1527. Dünyanın ilk ve en eski Protestan Üniversitesi, Marbung Philip Üniversitesi kuruldu. 1683. Osmanlı ordularının Viyana taarruzu başladı. 1736. 23. Osmanlı Padişahı 3. Ahmet öldü. 1798. Napolyon Mısır'ı işgal etti. 1839. Padişah 2. Mahmut öldü, yerine Sultan Abdülmecit geçti. 1867. İngiliz Kuzey Amerika Yasası, Kanada Anayasası olarak yürürlüğe giren Kanada Konfederasyonu kuruldu, John A. MacDonald ilk başbakan oldu. 1878. Kıbrıs, toprak mülkiyeti Osmanlılarda kalmak üzere geçici olarak Birleşik Krallığa devredildi. 1881. Dünyanın ilk uluslararası telefon konuşması St. Stephen ve Calais arasında yapıldı. 1903. Tour de France ilk defa yapıldı. Bu yarışı Fransız Maurice Garin kazandı. 6075 frank ödülün sahibi oldu. 1908. SOS, uluslararası Morse alfabesi acil durum sinyali olarak kabul edildi. 1911. Kandili Rasathanesi kuruldu. 1921. Çin Komünist Partisi kuruldu. 1925. İlk piyango, Türkiye Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi. 1926. Deniz taşımacılığına ve ticaretine ilişkin esasları düzenleyen Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi. 1926. Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. 1889. İtalyan Zanardelli Yasası esas alınarak hazırlandı. 1927. İstanbul'dan 16 Mayıs 1919'da ayrılan Mustafa Kemal, kurtuluştan sonra ilk kez İstanbul'a gelişinde büyük törenle karşılandı. 1929. İstanbul-Ankara telefon hattı hizmete girdi. 1935. Aydın Demiryolu devletleştirildi. 1937. Toprakkale, İskenderun, Fevzi Paşa, Meydanı Ekber demiryolları devletleştirildi. 1946. Elazığ-Palu demiryolu açıldı. 1960. Somali bağımsızlığını ilan etti. 1962. Ruanda ve Burundi bağımsızlığını ilan etti. 1963. ABD'nin posta kodu sistemi zip kodları kullanılmaya başlandı. 1966. Kanada ilk renkli televizyon yayınını gerçekleştirdi. 1968. Nükleer silahları sınırlandırma anlaşması imzalandı. 1974. Arjantin Devlet Başkanı Juan Perón öldü, yerine eşi Isabel Perón geçti. 1979. Sony Walkman'ı tanıttı. 1983. Kuzey Kore Hava Yolları'na ait Ilyushin tipi bir yolcu uçağı yine Bissau Dağlık bölgesine düştü, 23 kişi öldü. 1984. TRT, televizyonda tamamen renkli hayata geçti. 1987. Manş Tüneli'nde inşaat çalışmaları başladı. 1988. Sovyetler Birliği'nde Komünist Partisi Gorbaçov'un perestroika politikasını onayladı. 1991. Varşova Paktı resmen dağıldı. 1992. TRT İnt, Avrasya yayınları başladı. 1994. 27 yıllık sürgünü sona eren Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasser Arafat Filistin'e geri döndü. 1996. Türkiye'nin ilk nükleer reaktörü Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yapılmaya başlandı. 1996. PNG görüntü formatının 1.0 versiyonu tamamlandı. 1997. Çin Halk Cumhuriyeti, şehir devlet Hong Kong'un egemenliğini 156 yıl aradan sonra Birleşik Krallık'tan geri aldı. 2002. Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruldu. 2002. Bir Rus yolcu uçağıyla Alman kargo uçağı Güney Almanya'da Überlingen üzerinde havada çarpıştı, 71 kişi öldü. 2004. Horst Köhler, Almanya Cumhurbaşkanı oldu. 2006. Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet'i Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlayan 5072 kilometrelik dünyanın en uzun demir yolunu hizmete açtı. 2012. İspanya, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 4-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. 1 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpin Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında en 2000 sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının 52.000'e ulaştığını açıkladı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorununsa iptal edilmesine karar verdi. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için, dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üye ile en çok üyesi olan 3. parti oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için, dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeyle yapılandırdı. yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üye ile en çok üyesi olan 3. parti oldu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpin Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında en 2000 sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının en 2000'e ulaştığını açıkladı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorunun ise iptal edilmesine karar verdi. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için, dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üye ile en çok üyesi olan 3. parti oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Bir sen, bir sigaram var üstüme sinen.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.

Merhabalar Gezici Radar takipçileri. Gezip görülebilecek alanları her hafta yeni bölümlerle ekranlarınıza taşıyoruz. Özellikle Göleti ve Soysallı Milli Parkı'yla ön plana çıkan ve bol bol ziyaretçi ağırlayan Develi'mize bağlı Soysallı Mahallemizi gezeceğiz. Aynı zamanda Soysallı'da manda yetiştiriciliği çok fazla. Bununla birlikte manda yoğurdu, manda kaymağı, manda tereyağı da çok meşhur burada. Onu da görüntüleyeceğiz ve hadi gezimiz başlasın. Soysallı'da ilk olarak Soysallı Milli Parkı'nı ziyaret edeceğiz. Erciyes'in eteklerinde, Erciyes'in suyuyla beslenen bu güzel gölet insanlara dinlenme alanı oluyor. Aynı zamanda arkamızdan akıp giderek dere şeklinde Sultan Sazlığı'na dökülüp o bölgeyi besliyor. Çok güzel bir görüntü var. Yeşil bol, ağaç bol. İç kısımda bir de tesis var. Aynı zamanda gençlerin spor yapabileceği iki tane voleybol sahası var ve tabii ki çocuklar için de alanlar mevcut. İnsanlar burada gelip bir nefes alıp şöyle doğanın kokusunu içlerine çekiyorlar. Berrak da bir suya sahip, su görüntüsü ve mavi görüntüyle yeşil görüntüyü aslında bir arada görebildiğiniz Kayseri'de güzel alanlardan bir tanesi. Tesisin içerisinde, suyun içerisinde biraz gezinti yapabilmek için botlar da var. Birazdan onu da ekrana getireceğiz ama gerçekten doğası, yeşil ve mavinin bir arada oluşu büyüleyici.

belki denizimiz yok ama Soysallı Milli Parkımız var. Belki gemimiz yok ama Yunus bisikletimiz var. Soysallı Milli Parkı'nda göletin içerisinde bu Yunus bisikletle tur atıp şöyle keyiflenebiliyorsunuz. Yine söylediğimiz gibi bu güzel görüntü, suyun görüntüsü insanı hakikaten dinlendiriyor. Bacakları biraz yorsa da bu Yunus bisiklet çok keyifli.

0: kadar güzel, o kadar bereketli bir aydayız ki Soysallı'nın meraları yemyeşil, sarı sarı çiçeklerle dolu. Bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından olan mandalar da şu anda burada otlanıyorlar. Sabah saatlerinde mandalar meralara geliyor, akşama kadar otlanıyor. Saat 4 civarında da çoban saldığında hepsi kendi evini, ahırını buluyor. Yöre halkı için çok önemli bir geçim kaynağı dedik. Aynı zamanda şifalı sütü, yoğurdu, kaymayla da hastalara gerçekten şifa dağıtıyor. Mandanın yoğurdu, sütü, tereyağı. Gerçekten o kadar güzel görünüyor ki ağaçların arasında bir mera alanındayız şu anda ve çok sayıda manda da arkamızda otlanıyor. Soysallı'nın suyu bol, yeşili bol, bereketli bir alan. Sizleri Nurettin Erciyes'le tanıştıracağım. Nurettin Bey Soysallı'da manda süt ürünleri üretiyor. Tereyağı var, kaymak var, evet. Yoğurt var, ayrıca süt var.
1: Evet.
0: Nasılsınız?
1: İyilik güzellik ablacığım. Öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, çok sağ olun.
1: Nurettin Erciyes. Yaklaşık 8 yıldan beri manda çiftliği işletmesiyim. Ayrıyeten de üreticisiyim yani manda ürünleri. Manda yoğurdu yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bunun yanında gördüğünüz gibi manda kaymağı.
0: Evet.
1: Tereyağısını yapıyoruz.
0: Evet.
1: Manda salamura peyniri yapıyoruz.
0: Oh.
1: İnşallah ilerleyen dönemlerde manda taze peynir de yapacağız.
0: Çok güzel.
1: Hizmetlere sunacağız Allah izin verirse.
0: Şimdi mandanın sütünün lezzeti farklıdır. Evet. Doğal olarak yoğurdunun, tereyağının, peynirinin tadı da farklıdır. Ama ekstra olarak çok sağlıklı, şifa dağıtan bir süt aslında bu. Biz biliriz, halk arasında da çok yaygın bir şekilde sarılık hastalığının mesela tedavisinde kullanılan bir süt ürünü. Ekstra eminim sizin ekleyeceğiniz şeyler vardır.
1: Evet, yani bu bizden alan müşterilerimiz söylüyorlar zaten. Manda yoğurdunun özellikle sütünün anne karnındaki bebeğe bile faydası olduğunu yani.
0: Ya doğduğundaki sarılığına bile iyi geliyormuş.
1: Hem doğmadan hem doğum yaptıktan sonra yani
0: bebeğe. Anne hem hamileyken yiyecek, evet, hem süt verirken yiyecek.
1: Evet. 3 gün veya bilemedim 5 gün içerisinde geçtiğini söylüyorlar.
0: Ne kadar
1: yani bu derecede kaliteli.
0: Dediniz ki kadınlar mesela cilt sağlığı için de,
1: evet,
0: kullanabilir, tüketebilirler. Dedi.
1: Yani biz tüketiyoruz. Yani nemli tutuyor, yağlı tutuyor. Ama çok güzel yani böyle parlak gösteriyor biz.
0: Peki kaç kilo süt veriyor hayvanlar? Ne kadar yoğurt çıkıyor? Ne kadar peynir, yağ oluyor?
1: Bizim bölgede biz Anadolu mandası tabiriyle bilinen 3 kilo 5 kilo arasında. Tabii yüksek verimli olan mandalar da var. Bizim Büyükşehir Belediye'miz bize manda boğası verdi. %50 hibeli.
0: Evet.
1: İnşallah gelecek dönemlerde sütlerin artacağını biliyoruz.
0: Verim artacak.
1: Verim artacak.
0: Tabii bu manada devletimizin de dediğiniz gibi belediyelerimizin de güzel teşvikleri var. Yani.
1: Var, var. Yaptılar bize. Destekleri var bize. Hı. Manda Birliğimizin, tabii Mendup Başkan'a buradan teşekkür ediyorum kendisine de. Yani bize manda boğası verdi.
0: İnşallah verim artacak.
1: Zamanında, zaman gelince göreceğiz.
0: Peki geçim kaynağı olarak tercih edilir bir şey mi? Geçiminizi vallahi sağlayabiliyor musunuz?
1: Çok şükür geçimimizi sağlıyoruz Allah'a şükür. Allah bundan geri koymasın.
0: Amin. Çok teşekkür ediyorum Nurettin Bey.
1: Ne demek efendim?
0: Hakikaten o kadar güzel tutmuş ki bakın şöyle taş gibi bir yoğurt. Üzerinde de yine kaymağı da var. Bakalım lezzetine de. Yoğurt da zaten tereyağı gibi. Gerçekten harika. Ellerinize sağlık. Şimdi bir iddianız var. Bizim yoğurtlarımız taş gibi olur.
1: Evet.
0: Devrilse de dökülmez, yıkılmaz diyorsunuz Nurettin Bey. Onu göreceğiz.
1: Biz öncelikle el yapımı yapıyoruz. Bizim yoğurtlarımız,
0: evet,
1: yani.
0: Evet, bu önemli bir detay.
1: Görenler diyor ki fabrika usulü diyor ama öyle değil. Biz el yapımı.
0: Bakın.
1: Testinde yapalım.
0: Allah, yoğurda bakın efendim. İbrahim Muhtarım ne diyorsun
2: yani,
0: bu işe?
2: Bir numara.
0: Bir numara
1: çok
0: değil mi?
1: Çok kişi de inanmıyor bir yani. Yoğurdumuzun kapalı olduğuna inanıyor. Siz de yakında görebilirsiniz.
0: Hayır, hiçbir şey yok. Yani öyle kapak falan yok. Yoğurdu ters çevirdik. Bana mısın demedi, yerinden bile kıpırdamadı.
2: Evet, çok sağlam kaliteli bir yoğurt yapıyor. %100 organik.
0: %100 o. Evet, bu detay önemli muhtarım. Organik. Soysallı mahalle muhtarımız Hacı İbrahim Bey de bizimle, evet, birlikte. Ne diyelim valla, yani güzel bir çalışma.
2: Mandalarımızı da gördünüz, yayıldığı yerde gördünüz, evet, çektiniz. Evet.
1: Tamamen doğal.
2: Organik.
1: Tamamen doğal.
0: Teşekkür ediyoruz.
2: Katkısız mı?
0: Katkısız, %100. Yani meralarda otlanıyorlar, geliyor burada güzelce sağlıyor. Mis gibi yoğurtlar, tereyağlar, peynirler de bizzat şu arkamızda gördüğünüz alanda Nurettin Bey ve ailesi tarafından doğal yollarla mayalanıp sofraya geliyor. Evet. Bölümümüzün sonuna geliyoruz. Tekirden veda etmek istedik. Aslında çok güzel, güneşli bir güne başlamıştık ama günün sonuna doğru hem dolu hem de yağmur yağdı. Bu güzel görüntüyle veda ediyoruz. Tekir biliyorsunuz Erciyes'in sularıyla beslenen o kadar güzel bir gölet ki aynı zamanda karavanların ve çadırların da kurulduğu bir yayla Tekir. Yalnız bu sene yağışların bol oluşundan dolayı Tekir'in suyu taştı ve üzerinde bulunan karavanları da suyun içinde bıraktı aslında bakarsanız. Dağda hafiften artık karlar eridi. Tüm sular gerçekten dolup taşıyor Kayseri'de. Dağın görüntüsünde de karların eriyip bir görüntü oluşturduğunu görebiliyoruz. Karlar eridi, Tekir yaylası coştu, Tekir'in suları coştu. Biz de bugün bölümümüzün sonuna geldik. Soysallı'yı ziyaret ettik Gezici Radar ekibi olarak. Haftaya yeni bir bölümde, yeni bir yerde karşılaşmak üzere. Hoşça kalın.
3: Sağlık Rehberi.
4: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde her gebeye bir ebe uygulaması başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hamileliğin son 3 ayına giren anne adaylarına bir koordinatör ebe görevlendirdiğini açıkladı. Öte yandan ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına yönelik gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle bugüne kadar 22.952 gebeye birebir destek ulaştıran proje başarıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Aselsan işbirliğinde üretilen Türkiye'nin ilk yerli kalp akciğer makinesi, tıp dünyasında büyük bir başarıya imza attı. Yerli cihaz kullanılarak gerçekleştirilen ilk ameliyat başarıyla sonuçlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin savunma sanayinde olduğu gibi sağlık sanayisinde de dünyanın lider ülkelerinden biri olacağını vurguladı. İstatistiklerde ise Türkiye genelinde her gün 3 milyon kişi sağlık hizmeti alırken, yurt dışında da yılda yaklaşık 3 milyon insan tedavi olmak için Türkiye'yi tercih ediyor. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde bu yıl yapılan başvurularda en büyük artışın kumar bağımlılığı nedeniyle yaşandığını belirtti. Dinç, kumarın toplum açısından giderek büyüyen bir tehdit haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye genelinde bu yaz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı olanların çok daha dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde acil servis başvurularında ciddi bir artış yaşanabileceğini belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikte tıbbi bakımın sürekliliğini esas alan entegre bir hizmet modeli hayata geçiriliyor. Bu kapsamda evde sağlık, palyatif bakım, aile hekimliği ve yataklı tedavi hizmetleri artık bir arada ve koordineli bir şekilde sunulacak. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, şehirde gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi süresince tüm sağlık tesislerinin hizmet sunumuna normal işleyiş ve tam kapasiteyle kesintisiz olarak devam edeceğini duyurdu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
3: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpin Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında en 2000 sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının 52.000'e ulaştığını açıkladı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorunun ise iptal edilmesine karar verdi. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için, dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üye ile en çok üyesi olan 3. parti oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Kültür Panorama.
3: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Abdülhak Şinasi Hisar, 14 Mart 1887'de İstanbul'da Rumeli Hisarı'nda bir yılda dünyaya geldi. Doğduğu ev, onun bütün edebiyatının özeti gibidir. Boğaza bakan, geçmişin sessiz ihtişamını taşıyan, zamana direnen bir mekan. Hisar'ın yazarlığı da tıpkı bu yolu gibidir. Modernleşen dünyaya sırtını dönmeden fakat geçmişin zerafetini kaybetmeden var olma çabasıdır. Babası Mahmut Celaleddin Bey, Osmanlı basın hayatının önemli isimlerinden biridir. Annesi Nehir Hanım ise Osmanlı bürokrasisinin köklü ailelerinden birine mensuptur. Abdülhak Şinasi'nin ismi bile bir kültür tercihinin göstergesidir. Tanzimat'ın akılcı ve aydınlanmacı yüzü, Şinasi ile romantik ve estetik duyarlılığı temsil eden Abdülhak Hamit Tarhan'ın adlarının birleşiminden doğar. Bu isim, onun edebiyatındaki ikili yapıyı da haber verir. Akılla hatıra, düşünceyle hayal. Çocukluğu Rumeli Hisarı, Büyükada ve Çamlıca'da geçer. Bu mekanlar onun eserlerinde yalnızca fon değil, başlı başına birer karakterdir. Hisar için İstanbul yaşayan bir varlıktır. Şehirle kurduğu ilişki bir tarihçinin değil, bir hatıra insanının ilişkisidir. Paris, modernliğe yakın, ruhen mesafeli. 1898'de Galatasaray Sultanisi'ne giden Hisar, 1905'te ailesine haber vermeden Paris'e gider. Bu kaçış bir başkaldırıştan çok bir arayıştır. Paris'te École Libre des Sciences Politiques'e devam eder. Ancak Paris onu bir batıcıya dönüştürmez. Aksine Batı'yı yerinde görmüş olmanın verdiği bilinçle Doğu'nun ve Osmanlı kültürünün kaybolan değerlerine daha sıkı sarılmasına yol açar. Paris yıllarında Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Rıza, Prens Sebahattin gibi isimlerle temas halindedir. Özellikle Yahya Kemal'le kurduğu dostluk, onun estetik düşüncesini derinden etkiler. Batı romanını okur. Proust, Anatole France ve Maurus Barres'i benimser ama taklit etmez. Onlardan zamanı bir bilinç meselesi olarak ele almayı öğrenir. Dönüş ve sessiz memuriyet. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'ye döner. Hayatının büyük bölümünü özel şirketlerde, bankalarda ve daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nda memur olarak geçirir. Bu memuriyet, onun yazarlığını besleyen bir arka plan gibidir. Görünmez, sessiz ama süreklidir. Hisar hiçbir zaman edebiyat çevrelerinin gürültülü figürü olmaz. Yazarlığı bir meslekten çok, bir iş disiplini olarak yaşar. 1948'de İstanbul'a döndüğünde, Ayaspaşa'da Boğaz'ı gören bir apartmana yerleşir. Bu manzara, onun için yalnızca bir seyir değil, geçmişle kurulan son bağlardan biridir. Edebiyat anlayışı, hatıranın romanı. Abdülhak Şinasi Hisar'ın edebiyatı temelde hatıra edebiyatıdır. Ancak bu, basit bir nostalji değildir. Onun metinlerinde hatıra, estetik bir filtreden geçirilmiş bilinçtir. Geçmişi yüceltmez ama bugün de kutsamaz. Zaman, Hisar için doğrusal değil, daireseldir. En önemli eseri Fahim Bey ve Biz. Bu anlayışın zirvesidir. Fahim Bey, hayata tutunamamış, hayalle yaşayan, gerçeklikle mesafeli bir figürdür. Aslında Fahim Bey, yalnız bir birey değil, çöken bir medeniyetin zarif ama çaresiz temsilcisidir. Hisar'ın Biz diye andığı anlatıcı ise bu kayboluşun tanığıdır. Roman, bir olay örgüsünden çok bir ruh halidir. Hisar'ın bu eseri, roman yerine hikaye olarak nitelemesi, tür anlayışındaki özgürlüğün göstergesidir. Çamlıca'daki eniştemiz ve Ali Nizami Bey'in alafrangalı ve şehli ile Doğu-Batı çatışmasını karikatürize etmeden ince bir ironiyle ele alır. Hisar, ne körü körüne alafrangalığı savunur ne de dogmatik bir gelenekçidir. Onun derdi dengeyi kaybetmiş insan tipidir. Boğaziçi mehtapları, Boğaziçi yılları ve geçmiş zaman köşkleri yalnızca İstanbul kitapları değildir. Osmanlı hayat tarzının son estetik envanteridir. Hisar, bu eserlerde mimariyi, insan ilişkilerini, sohbeti, zamanı ve sessizliği anlatır. Boğaziçi, onun için bir coğrafyadan çok bir ruh halidir. Bu kitaplar, modernleşme sürecinde kaybolan incelik kavramının edebiyattaki son büyük kayıtlarıdır. Dil ve üslup. Abdülhak Şinasi Hisar, Cumhuriyet döneminde yaşamış olmasına rağmen dilde meşrutiyet kuşağının estetik anlayışını sürdürür. Ağır değildir ama sadeleştirilmiş de değildir. Kelime seçimi bilinçlidir. Cümleler ritim taşır. Onun dili acele etmez. Ölüm ve ardından. Hiç evlenmeyen Hisar, 3 Mayıs 1963'te Cihangir'deki evinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeder. Ardında yüksek sesli manifestolar değil, zamana direnen metinler bırakır. Ölümünden sonra yayımlanan yazıları, onun düşünce dünyasının ne kadar derin ve tutarlı olduğunu bir kez daha gösterir. Edebiyattaki yeri. Abdülhak Şinasi Hisar, Türk edebiyatında geçmişin muhafızı değildir. Geçmişin estetik tanığıdır. Onu önemli kılan, değişime direnmesi değil, değişimin insanın ruhuna açtığı yaraları incelikle kaydı geçirmiş olmasıdır. Onun eserleri bağırmaz, ikna etmeye çağırmaz, okuru yavaşlatır ve tam da bu yüzden kalıcıdır. Kültür Panorama burada sona erdi.
0: Kültür Panorama. Dijital Manşet.
2: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında imzalanan proje kapsamında kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden olan süper iletken kuantum işlemci birimi yerli ve milli imkanlarla üretilecek. Türkiye, 1 Nisan 2016'dan bu yana kullandığı 4.5G teknolojisinde büyük bir başarıya imza attı. Daha önce %45 olarak belirlenen yerlilik hedefi geride bırakılarak yerlilik oranı %51'e yükseltildi. Bu başarının ardından tüm çalışmalar 5G hedefine kilitlendi. Dijital ekonomi ve yapay zekanın omurgasını oluşturan veri merkezleri konusunda dünyada büyük bir rekabet yaşanıyor. Türkiye, güçlü enerji altyapısı ve dev yatırım projeleriyle bu küresel yarışta bölgenin stratejik veri merkezi üssü olmayı hedefliyor. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidildi. Yükümlü kuruluşlar artık Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespit işlemlerini dijital ortamda uzaktan gerçekleştirebilecek. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tıp dünyasında ses getirecek bir inovasyona imza attı. Öğrenciler yumurta kabuğundan elde ettikleri hidroksiapatit maddesiyle implant uygulamalarında güvenle kullanılabilecek yerli bir biyomalzeme geliştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin diploma törenine katıldı. Öğrencilere diplomalarını takdim eden Kacır, "Burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür ve aldığınız nitelikli eğitim sizi geleceğe en iyi şekilde hazırladı, sizler bizim umudumuzsunuz" diyerek genç bilim insanlarına olan güvenini vurguladı. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Dijital Manşet.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında en 2000 sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının 52.000'e ulaştığını açıkladı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorunun ise iptal edilmesine karar verdi. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için, dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üye ile en çok üyesi olan 3. parti oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 1 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1527. Dünyanın ilk ve en eski Protestan Üniversitesi, Marburg Philip Üniversitesi kuruldu. 1683. Osmanlı ordularının Viyana taarruzu başladı. 1736. 23. Osmanlı Padişahı 3. Ahmet öldü. 1798. Napolyon Mısır'ı işgal etti. 1839. Padişah 2. Mahmut öldü, yerine Sultan Abdülmecit geçti. 1867. İngiliz Kuzey Amerika Yasası, Kanada Anayasası olarak yürürlüğe giren Kanada Konfederasyonu kuruldu. John A. MacDonald ilk başbakan oldu. 1878. Kıbrıs, toprak mülkiyeti Osmanlılarda kalmak üzere geçici olarak Birleşik Krallığa devredildi. 1881. Dünyanın ilk uluslararası telefon konuşması St. Stephen ve Kale arasında yapıldı. 1903. Tour de France ilk defa yapıldı. Bu yarışı Fransız Maurice Garin kazandı. 6075 frank ödülün sahibi oldu. 1908. SOS, Uluslararası Morse Alfabesi Acil Durum Sinyali olarak kabul edildi. 1911. Kandili Rasathanesi kuruldu. 1921. Çin Komünist Partisi kuruldu. 1925. İlk piyango, Türkiye Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi. 1926. Deniz taşımacılığına ve ticaretine ilişkin esasları düzenleyen Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi. 1926. Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. 1889. İtalyan Zanardelli Yasası esas alınarak hazırlandı. 1927. İstanbul'dan 16 Mayıs 1919'da ayrılan Mustafa Kemal, kurtuluştan sonra ilk kez İstanbul'a gelişinde büyük törenle karşılandı. 1929. İstanbul-Ankara telefon hattı hizmete girdi. 1935. Aydın Demiryolu devletleştirildi. 1937. Toprakkale, İskenderun, Fevzi Paşa, Meydanı Ekber demiryolları devletleştirildi. 1946. Elazığ-Palu demiryolu açıldı. 1960. Somali bağımsızlığını ilan etti. 1962. Ruanda ve Burundi bağımsızlığını ilan etti. 1963. ABD'nin posta kodu sistemi zip kodları kullanılmaya başlandı. 1966. Kanada ilk renkli televizyon yayınını gerçekleştirdi. 1968. Nükleer silahları sınırlandırma anlaşması imzalandı. 1974. Arjantin Devlet Başkanı Juan Perón öldü, yerine eşi Isabel Perón geçti. 1979. Sony Walkman'ı tanıttı. 1983. Kuzey Kore Hava Yolları'na ait Ilyushin tipi bir yolcu uçağı yine Bissau Dağlık bölgesine düştü, 23 kişi öldü. 1984. TRT, televizyonda tamamen renkli hayata geçti. 1987. Manş Tüneli'nde inşaat çalışmaları başladı. 1988. Sovyetler Birliği'nde Komünist Partisi Gorbaçov'un perestroika politikasını onayladı. 1991. Varşova Paktı resmen dağıldı. 1992. TRT İnt, Avrasya yayınları başladı. 1994. 27 yıllık sürgünü sona eren Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasser Arafat Filistin'e geri döndü. 1996. Türkiye'nin ilk nükleer reaktörü Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yapılmaya başlandı. 1996. PNG görüntü formatının 1.0 versiyonu tamamlandı. 1997. Çin Halk Cumhuriyeti, şehir devlet Hong Kong'un egemenliğini 156 yıl aradan sonra Birleşik Krallık'tan geri aldı. 2002. Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruldu. 2002. Bir Rus yolcu uçağıyla Alman kargo uçağı Güney Almanya'da Überlingen üzerinde havada çarpıştı, 71 kişi öldü. 2004. Horst Köhler, Almanya Cumhurbaşkanı oldu. 2006. Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet'i Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlayan 5072 kilometrelik dünyanın en uzun demir yolunu hizmete açtı. 2012. İspanya, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 4-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. 1 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında en 2000 sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının en 2000'e ulaştığını açıkladı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorununsa iptal edilmesine karar verdi. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökümen Çiçek, Alaaddin Keykubat, şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için, dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üyeyle en çok üyesi olan 3. parti oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Lambada titreyen alev kuşu.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında en 2000 sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının en 2000'e ulaştığını açıkladı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorunun ise iptal edilmesine karar verdi. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için, dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üye ile en çok üyesi olan 3. parti oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
3: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
0: Müzik Radarı.
5: eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında en 2000 sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının en 2000'e ulaştığını açıkladı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorununsa iptal edilmesine karar verdi. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökümen Çiçek, Alaaddin Keykubat, şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için, dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üye ile en çok üyesi olan 3. parti oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: için özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor, yanağımızda.
1: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında en 2000 sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının en 2000'e ulaştığını açıkladı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorunun ise iptal edilmesine karar verdi. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için, dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üye ile en çok üyesi olan 3. parti oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini vur.

0: sevgicim, özyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor, yanağımızda.
1: Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında en 2000 sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının en 2000'e ulaştığını açıkladı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorununsa iptal edilmesine karar verdi. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökümen Çiçek, Alaaddin Keykubat, şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için, dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üye ile en çok üyesi olan 3. parti oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
0: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

Hatırla o günün karşıki sokakta seni öptüğümü ilk defa hayatta. Kollarımda benim ilkbahar sabahı sen. Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hazır.

bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında en 2000 sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının 52.000'e ulaştığını açıkladı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorunun ise iptal edilmesine karar verdi. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için, dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üye ile en çok üyesi olan 3. parti oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.